en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin?

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İnsanın içine acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Biyon FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyon FM. Biyon FM.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dertse kendi kendine

Diler sevgili gençler, İbrahim Elden konuşuyor. Ve bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyorum. Bugün mutluluk oranımı ölçtürdüm. Kaç çıktı biliyor musunuz? 100 üzerinden. Kaç çıktı tahmin edin. Tahminler arasında iki dinleyicimize çok özel bir şarkı seçimi. Bakar mısınız, ben gelmeden mesajlar gelmeye başladı. Allah'ıma şükürler olsun ya. Kolay olmadı bu kitleyi oluşturmak ama aşırı mutluyum. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün %99.9 bir mutluluk oranım var. Stuttgart'tan Nuray ablamızla başlayalım bugün mesajlara. Hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Didem Türkmen, 11'de burada olacak Türkiye saatiyle. Kendisi başarılı, çok önemli bir sunucu. Türkiye'de televizyoncu ve etkinliklerin aranan ismi Didem Türkmen. 11'de burada olacak Türkiye saatiyle Didem'in. Gerçekten Didem Türkmen'in çok özel bir enerjisi var. Televizyon geçmişi ve uzun yıllardır sektörde. Hem magazin dünyasında çok sevdiği bir isim Didem Türkmen. Dakikalar sonra Holistic Center'da olacak. Holistic Center Klinik'ten bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Allah'ım, bugün gerçekten aşırı böyle mutluyum ya. Acaba nedeni ne? Detaylar az sonra. İbrahim Elden bu sabah çok mu mutlu? Southside Piercing, Nuray ablacığım diyor ki %99 diyor, çok mutluluk veriyorsun demiş. Çok teşekkürler. Nuray ablacığım, Stuttgart'taki ortamı bir gördüm. Hoşuma çok gitti. 18'inde seni heyecanla bekliyoruz İbo'cum demiş. Gel seni nereye götüreceğim? Abla ya, ben bu Almancayı çözmem lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Vallahi beni götürün güzel yerlere. Sevgili Ezgi Gökçe'nin de bugün Holistic Center'da Gülcan Hanım'ın bugün özel şımartma paketinden yararlanacak. En güzel gülen dinleyicimiz seçildi dün. Güzeller arasında, güzeller içinden bir seni seçtim dedi. Ezgi Gökçe günün şanslı ismi. Kıymetli dostlar, İbo'cum bak mutluluk oranı şimdi şaka şaka %100 oldu demiş. Bak hemen artmış, teşekkürler. Anka Premium Event, çok teşekkürler. İbo'cum %61.5 çünkü ben ofluyum demiş. 61.5 Trabzon. Ya çok tatlısın ya. Salim Aydın, Salim abi adamsın ya. Günaydın İbrahim'cim, nasılsın? Bana da bir şarkı yollarsan mutlu olurum. Dans etme enerjin var demiş. Evet, bravo. Ebru hoş geldin. Gözlerin çok güzelmiş kızım ya. Yeşil gözlü. Ya benim çok eskiden bekarlık zamanında, bir 15 yıl önce falan böyle, hep renkli gözlü tercihlerim vardı. Renkli gözlü kızları çok severdim. Uzun boylu, böyle su gibi. Sonra ondan sonra onlardan da sıkılıyorsun. Belli bir şeyden sonra sade güzellik arıyorsun. Sonra 40'ından sonra aradığım tek şey huzur. O yüzden vallahi yemin ediyorum artık şu anda hiçbir şey aramıyorum yani. Eski ruh halim yok. Şimdi artık birisi beni tercih etsin diye uğraşıyorum. Acaba şu kapıyı kapatsak mı Ezgi'cim? Kovulmadan bugün Holistic Center'da son günüm olmasın. Evet, artı 43-660-130-19-79 Figen Stuttgart'tan. Stuttgart güzelleri geldi. Teşekkürler. Onlara da selam yollayalım. Burun yapısı, çene ve dudak yapısı inanılmaz güzel Figen'in. Ona da bir selam yollayalım. Peki İbo'nun Melekleri grubu burada mı? Onlara da bir günaydın diyelim.

Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz artı 43 660 130 19 79 delice bir sevda, delice bir tutku bu. Ne güzel şarkılar ya. Bizim gençliğimizin aslında şarkılarından bir tanesi. Ayşe Hanım geldi, Bircan geldi, Anka Premium Event. İbocuğum ne oldu sana? Roket gibisin valla, atla gel Stuttgart'a demiş. Valla bugünkü heyecanım çok yüksek ya. Bu Pindirinks'i bugün fazla içtim. Şekersiz ve glutensiz Pindirinks İbrahim Elden'le maksimum bir seviyeye çıktı. Ayşe Hanım geldi. Günaydın. Hoş geldiniz Stuttgart'tan sevgili. İstanbul'a ne kadar çok Ayşe var. Türkiye'den Ayşe. Onlara da selam. Tüm Ayşe'lere günaydın diyelim. Bir sevda, delice bir... İbocuğum Sinop'a gel, sana Sinop mantısı yedirmem lazım demiş. Çok teşekkürler. Bizim güzellerimiz bak bunlar demiş. Bu iki tane kız benim kızım, ikizim demiş. İkiz kızlarım. Aa, Hatice Hanım'ın ikiz kızları. 26 yaşında ikizleri. Çok öpüyoruz kocaman. İnşallah Murat abicim, Murat abiye de sevgiler. 31 Ağustos'ta geleceklermiş onlar da. Aynen. Bekleriz. Çünkü Gülcan Hanım'ın siz de özel misafiriydiniz. Gülcan Hanım 3 kişiyi şımartma paketiyle, hatta Emine Hanım'a da ekstradan dedim, Emine Erdat'la Emine ablamıza. Patron o gün çıldırdı yemin ediyorum. Patron çıldırdı ya. Sana doğru senin için deli gibi atıyor ya. Dile hocam o gün gerçekten var ya. Avrupa güzellerine de bir şarkı yolla. Avrupa güzelleri Ayşegül, Sena, Nida, sevgili Ecem'e de bir günaydın dileklerimizi iletelim. Arkadaşlar bu güzellik olayından bir çıkalım şimdi. Normal radyo yayınımızın akışına dönelim. Çok mesaj var çünkü. Herkes selfie atıyor. Kim daha güzel? Ben burada şimdi güzellik yarışması yapmıyorum ki. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Didem Türkmen 11'de Türkiye saatiyle burada olacak. Çok kıymetli, çok değerli bir isim. Sevilen bir sunucumuz. Ve bir de görsel video çekeceğiz. Didem, bugün seninle çok işimiz var. İbocuğum sence ben nasılım demiş. Gözler, burun yapısı, çene ve dudak gayet güzel. Ayşe'cim sen Balıkesir'den misin? Hala 20'sin, hala güzelliğini koruyorsun. Allah nazarlardan korusun. 3 kulu valla bir elhamla seni uğurluyorum. Kızım kendine nazar değdireceksin ya, yemin ediyorum. Ballistic Center'dayız. Ezgi geldi. Kocaman selam, ben geldim diyor. Hay bak öpücüklü. Kızım sen ne ara çektin bunu? Vallahi billahi ya. Duygu da geldi. Ona da bir günaydın diyelim. Bak şu fotoğrafı. Evet, göz yapısı, burun ve çene yapısı inanılmaz güzel. Elmacık kemikleri ve üst düzey bir güzelliğiyle bugün güzeller geçidi var Ballistic Center'da. Acaba ben Kıbrıs'ta güzellik yarışması mı yapsam? Madem bu kadar güzelsiniz. Bu arada ben de ikinci günüm cildime bir uygulama yaptım arkadaşlar. Makarayız biz ekibi burada. Çok teşekkürler. İbo'nun melekleri geldi. İzmir güzelleri geldi. Orada bizden daha... Hey ne oluyor orada bizden daha güzeli? Karacaahmet'te mi? Anlamıyorum bazen böyle esprilerinizi... Ben Almanya'da büyüdüm, ben bilmiyorum böyle şeyler. Bizden daha güzeli Karacaahmet'tedir demiş. Peki kısacık bir kahve molası ve Pindirinks molası. Az sonra buradayım.

0: Şimdi az önce mikrofonda bir sorun yaşamıştım. Sadenle hemen planımızı yapalım. Bazen böyle şu mikrofondaki olayı çözmemiz lazım. Günaydın Saden, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Dün dinleyicilerimiz, arkadaşlarımız ya günün o güzel sözleri diyor ki Ezgi, sevgili Ayşegül, Ecem bayılmışlar. Günün en pozitif sözünü, bak telefonunun çalar saatine 10-10 yazmış kızlar, biliyor musun? Hani Saden diye.
1: Ya, gerçek. İşte, vay süper.
0: İşte biz bunu yakaladık Saden seninle. İşte, tam istediğim tam gibi.
1: Harika.
0: Ya, günün pozitif sözünü ama heyecanla
1: şey
0: bekliyoruz.
1: Dün şey mi oldu? Radyoda bir kopukluk oldu sanki, değil mi? Çünkü sesim gitmiş benim. Bazıları duymamış. Ya öyle bazıları mi? Benim arkadaşlar duymamış. Evet.
0: Hı-hı. Acaba senin arkadaşların yani... başka radyoyu mu dinledi?
1: Hayır. Bak gerçekten Viyana FM dinliyorlar. Tam böyle sözü söyleyecekken kapanmış, başka bir müzik girmiş.
0: Ha, yayın düştü bir ara. O zaman bugün
1: evet.
0: Gayet her şey normal.
1: Tamam.
0: İstiyorsan dünün sözünü de söyle, bugünün sözünü de söyle o zaman.
1: Tamam, o zaman dünle başlayayım mı?
0: Olur canım.
1: Tamam, hadi bakalım. Ben söylüyorum o zaman, çok tutmadan. Peuple blanc, dit à ton peuple de ne pas plier sous le vent. Fransızca bir sözcü bu. İki cümleden yazdığım güzel bir şiir aslında.
0: Hı hı.
1: Anlamı da ak kavak, yani ak kavak ağacı halkına seslen, rüzgar onları eğmesin. Yani rüzgara karşı dur, boyun eğme.
0: Ne güzel.
1: Buradaki de genellemeye bakacak olursak, birileri sizi her zaman incitmeye çalışabilir, engellemeye, önünüze geçmeye çalışacaklardır. Biz
0: evet.
1: her zaman dik duracağız, boyun eğmeyeceğiz kimseye karşı. Haklılığımızın arkasında duracağız.
0: Çok doğru söylüyorsun. İnşallah herkes becerebilir bunu. Şu zamanlarda
1: evet.
0: biraz zor ama olsun.
1: Evet.
0: Günün bugünkü pozitif sözüne geçelim Saden.
1: Bugünkü pozitif sözüne geçiyorum. Bugünkü pozitif sözü en sonki şarkımdan aldığım küçük bir nakarat diyebiliriz. Neyine güveniyor şarkısı çıkartmıştım en son, biliyorsun.
0: Aa, biliyorum, benim favorim o ya.
1: Bu arada Spotify'dan da beni dinliyorsundur umarım İbrahim.
0: Ben dinliyorum, benim Spotify listemde varsın
1: tamam.
0: her gün.
1: Tamam süper o zaman. Oradan güzel bir söz paylaşacağım. Geç kalınır mı aşka sen söyle. Kalpten atılır mı yoksa? Hadi o zaman sen başla.
0: Oo, ya Saden bir daha söylesene, çok hoşuma gitti, aşırı hoşuma gitti. Bir daha alalım.
1: Tamam, bugün pozitif sözü. Geç kalınır mı aşka?
0: Geç
1: sen
0: kalınır
1: söyle.
0: Mı aşka? Sen söyle.
1: Kalpten atılır mı yoksa? Hadi sen başla.
0: Yani neye başlayacak mesela? İlk adım
1: yani
0: mı bu?
1: Yani kalpten... Hayır. Kalpten atabiliyor musun? Görelim hadi. Başla bakalım. Önce sen başla. Kalpten
0: ya,
1: çıkarabiliyor
0: çok
1: musun?
0: Çok iyisin ya. Benim gibi de valla ben biraz birinde jeton geç düştü. O yüzden çok tatlı oldu yani
1: olsun.
0: Saden. Süpersin.
1: Evet,
0: orada sevgili yani. Dinleyenlerimiz, Saden çok kıymetli solistimiz, sanatçımız ve aynı zamanda söz yazarı. O yüzden biz her gün Saden'le Türkiye saatiyle 10.10'da bir içerik hazırladık.
1: Evet,
0: Saden'le çıkardım. Pozitif Söz diye. Her gün Viyana FM'de 10.10 geçe Türkiye saatiyle yayınlarım sadece Viyana'da değil, tüm Avusturya'da, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, aramıza Londra katıldı ve Kanada katıldı. Kanada'ya gittin mi ya, Toronto'ya?
1: Kanada mı? Vay, Kanada mı katıldı? Fransızca
0: onlara onlara iyi geceler dileyelim ya, 7 saat geriden geliyorlar, 7 mi 8 mi ne öyle bir şey?
1: Evet. Evet. Herkes o zaman bon nuit, good night.
0: Allah'ım.
1: Çünkü onlar İngilizce ve Fransızca konuşuyorlar yani orada Kanada'da.
0: Çok, ben de çok güzel Fransızca konuşuyorum, biliyorsun değil mi?
1: Evet biliyorum, harika. Konuşacağız biz.
0: Ya çok iyisin. Saden, Instagram'da sana nasıl ulaşabiliyorlar?
1: Saden _official yazdıklarına Instagram'dan ulaşabilirler. Spotify'da zaten direkt Saden, sonu N ile, Niden'in N'si. Yani
0: evet,
1: bazıları Saden filan anlıyor. Evet.
0: Samsun, Adana, Diyarbakır,
1: evet.
0: Edirne ve Niğde. Saden,
1: evet.
0: Çok iyisin.
1: Aynen öyle.
0: Acaba sen aynen. bir kova kadını mısın, kova burcu musun?
1: Evet, kovayız işte. Kovalar çekilmez biliyorsun. Kimse bizi çekemiyor ama hakikaten bize çekilmez insanlarız.
0: Acaba 3 Eylül'de yan yana geldiğimizde kova Allah yardımcımız olsun. Harika olacak. Hadi bakalım.
1: Evet, amin amin. Zaten klinikte olacağız. Kızlar bence bayılacaklar. İki kovanın enerjisine bayılacaklar.
0: Ne kadar güzel.
1: Orada kızlar değil mi? İki tane hemşire ve doktorumuz vardı orada.
0: Ya çok var. Bak ne güzel takipler. Gamze hemşire vardı. Fatma evet, hemşirimiz var değil mi? Klinik psikoloğumuz Dile Hocam var. Gerçekten evet. Aramızda kalsın. Favorilerimizden. Dile Hocam çok değerli. Gülcan Hanım zaten patroniçe. Ona ayrı böyle değerimiz var. Dün de
1: patronlara karşı.
0: Çok ilgim var ya. Ama çekiyor. Ben çok seviyorum patronları. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah onları onlar da bize versin böyle.
1: Çok iyisin. Amin amin.
0: Seden günün tatlı sözünü son kez alalım ve veda edelim.
1: Tamamdır. Tekrar söylüyorum. Geç kalınır mı aşka? Sen söyle. Kalpten atılır mı yoksa? Hadi sen başla.
0: Vay be. Bravo Seden. İyi ki varsın. Günün güzel geçsin.
1: Teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. İyi yayınlar dilerim.
0: Görüşürüz. Hoşça kal.

Hazır mısın? İstanbul. Çok kıymetli klinik psikolog Dilay hocamıza günün en güzel şarkılarından bir tanesini de armağan etmiş olalım. Bu sabah güne bu güzel şarkıyla başlamış hocam. İyi ki varsınız Dilay hocam. Bu şarkı günün pozitif şarkısı olarak size armağan ediyoruz.

Acaba bu şarkıyla bizim modumuz çok mu iyi oldu? Sevgili dinleyenlerimiz, ben İbrahim Elden hafta içi her gün bu saatlerde yayında oluyoruz, radyo yayında. Az önce Sade'nin sözleri o kadar güzel ki aslında gerçekten mesajlarda da bunları görebiliyoruz. Balıkesir'den Ayşe fotoğrafa doymuyor, diyor ki en güzeli benim diyor, güzelim detaylı bak demiş. Ayşe'cim bakıyorum güzelim detaylı da yani güzelin de güzeli var bu hayatta be. Balıkesir'den sen Ayşe ablamın güzelliğini görmedin sanırım. Üç tane Ayşe arasında kaldık. Hemen bir dilek tutayım. Allah'ım inşallah G kasamın bir üst modelini alırım. Amin. Önce sağlık huzur İbo. Hep aklım fikrim işlerde. Duygu diyor ki günaydın Senem'le beraber dinliyoruz. İspanya yolcusu kalmasın. İbo'cum 4 gün İspanya'dayız. Madrid'de. Buradan sana ne getirelim? Ne getirebilir Madrid'den bana? Ne getirebilir? Ya kahve çekirdeği getirirseniz çok sevinirim ya. Gerçi Mikeller bana kahve çekirdeklerini gönderiyor ama siz de gönderin. Figen Stuttgart'tan yine harika bir selfie yolladı. Senem çok güzel bir selfie yolladı. Ezgi çok güzel bir selfie yolladı. Saçlar, kaş, burun yapısı, dudak ve birazdan da Ezgi Gökçe güzelliğine güzellik katacak ve Holistic Center Clinic'in en güzel uygulamalarından bir tanesini yapacak. Cilt temizleme, ben bayıldım, aşık oldum. 2 gün önce ben de yaptırdım. Bir baktım Allah'ım o siyah noktalar, o ciltteki ölü derilerin hepsi gitti. Daha canlı, daha güzel bir cilde sahip olduk. İbrahim Elden seviyor bu hayatı ya, yemin ediyorum. Sabah erken kalktım o yüzden. Acaba Didem televizyon programına mı hazırlanıyor? Didem Türkmen şu anda... Ben çok rahat bir insanım, çok salaş. O yüzden sunucum da şimdi bakıyorum birazdan o görsel güzelliğiyle, çünkü her gün ekranda güzel görünüyor güzel kadın. Şimdi İbrahim Elden giy gömleği gel. Böyle bir hayat olur mu ya? Allah'ım şu güzelliğe bak. Ya Rabbi nazar değmesin. Acaba Didem'le, Didem Türkmen'le Avrupa turuna mı çıkmalıyız? Benim yeni sunucu partnerim Didem mi acaba? Euroları beraber mi yiyeceğiz? Onun, geleceğim dedi, kalbimin sevgimi. Acaba Cemil ablam Amerikanı ısmarlar mı bana? Holistic Center Clinic'in Cemil ablam benim favorim ya. Benim favorim ablam ya. Teşekkür ediyoruz. Kızım ne güzel bir parfüm, koridor kokusu. Allah'ım Didem şu an var ya. Allah'ım Allah'ım. Ya var ya. Bittim ya. Şu an kısa bir ara veriyorum ya.

Kıymetli dinleyenlerimiz, radyo programı devam ediyor İbrahim Elden yayında. Ve saat Türkiye saatiyle 11'de konuğumuz olacak. İdem Türkmen burada olacak. Meslektaşım, başarılı sunucu. Sektörü konuşacağız. Neler oluyor sektörde? Sevgili dostlar, hepsi ve detaylı bilgiler burada. Bu arada Mikel ailesi bizimle. Kadir abim, iyi ki varsın. Mikel Kahveleri 54 noktada ve tam 200... Şaka mı bu? 700 mağaza, 22 ülke. Özür diliyorum. 22 ülkede yayınlarımızı da ara ara gerçekleştireceğiz. Acaba bu mikrofon öyle kırılmaz, biraz daha mı sert vursan Ezgi? Tam böyle. Abla çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bu şarkının bir enerjisi var bende. Çok da mutlu oluyorum. Bugün Yıldız Silbe konserine 2 Eylül'deki Ataköy Marina'daki iki dinleyicimize davetiye vereceğim. Derya Bedavacı'yı dinlemek istiyorsanız onun da davetiyesi. Koray Avcı isteyenler varsa benim Instagram sayfama girin. İbrahim Elden TV hikayeden paylaşın. Beni paylaşın. Paylaşanlar arasında iki arkadaşımıza da davetiye verebilirim. İbocuğum, Koç burcuna bir şarkı yollar mısın? Tabii ki. Koçlara da çok selam. Günaydın tüm koçlar. Hadi bana burcunu yazsana, kim olduğunu yapay zeka söylesin.

Acaba ben bugün çok mu keyifliyim? Sevgili dinleyenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Şimdi mesajlar da geliyor ya. Bu arada Erdinç abinin çok selamı var herkese. Kapadokya'da bir oteliniz var, unutmayın. Didem Hanım'ı da bekliyoruz özellikle diyor. Bence çağırmayın bizi, geliriz. Acaba Didem? Didem orada bir çekim mi yapsak acaba? Didem Türkmen çok sevildin be, 30 saniye zaten çok seviliyordun ama bizim şimdi Didem'in zaten özel bir kitlesi var, zaten çok seviliyor ama bizim kitlemiz de tanışacak. Yani Avrupa'daki, zaten Avrupa'da çok izleniyor kanal, işte televizyonlarda, ama radyo ile birleştirdik, çok da güzel bir ortam oldu. Didem, harika bir fotoğraf çekelim mi dinleyicilerimize? Çünkü harika görünüyor Didem Türkmen, ben de kendisiyle fotoğraf çekmek için keyfim de çok yerinde. Anka Premium Event sevgili Bircan. Bircan diyor ki Stuttgart'a gel de ilgi gör. Al

Deneme 1, 2, 3, 4, 5. Bugün konuğumuz sevgili Didem Türkmen. Birazdan burada olacak. Kıymetli dinleyenlerimiz +43 660 130 19 79. Bu arada Pinderings şekersiz ve glutensiz. Muhteşem bir içecek. Viyana'da tüm marketlerde, Avusturya'daki tüm marketlerde Pinderings'i tüketebilirsiniz. Pinderings, Avusturya'nın artık yeni içeceği. Gerçekten şöyle size söyleyeyim. Asitsiz, şeker yok, gluten yok. Ya çocuklarımız içebilir mi diye sormayın artık. Çocuklarınız bile içebilir. Çünkü bundan sonra atıyorum hani bir Bintat'a gittiniz ya da çeşitli bir markete gittiniz. Alışverişinizi yaptınız. Abi iki tane, beş tane Pinderings'leri de Viyana'daki dinleyicilerim için söylüyorum. Bir beş tane, bir on tane Pinderings koyun o sepete. Neden biliyor musunuz? Dolapta kalsın. Hani soğuk soğuk için arabanızda sabah işe giderken ben mesela çileklisini, hibiskuslusunu çok seviyorum. Limonlusunu, onların hepsini çok seviyorum. O yüzden Viyana'daki dinleyicilerim özellikle şunu söylüyorum size. Pinderings artık dolabınızda, arabanızda, çocuklarınızın okul çantasında artık Pinderings olsun lütfen. Şekersiz ve glutensiz Pinderings, sıfır kalori, sıfır pişmanlık.

0: Yalnız bugün şarkılar hep so. Ayşegül, sevgili Ezgi, sevgili Ayşegül, sevgili Nida ve aynı zamanda bu güzel şarkılarımızı da Ecem'e de armağan edelim. Acaba bir gün Ecem'in ofisinden de mi yayın yapmalıyız? Esenler'de. Ecem'in çok tatlı bir ofisi var ya. Kaç katlı bina bilmiyorum. 20 katlı mı, 50 katlı mı? Acaba benim komşularım mı? Gerçi ben artık Ataköy tarafına taşınıyorum. Yeni dünya düzenim Ataköy. Yani bir dairemin içi bitti. Son aşamalar.
1: Bugünler bir yanım hep seninle mi kaldı? Soruyorum, cevabı yok öfken. Den farkı yok, bu reva mı?
0: Sevgili Rengin geldi, bizim kıymetli sanatçımız. Rengin ne yapıyorsun? Rengin Şenol, İbo'cum. Müthiş enerji, gerçekten süpersin demiş. Rengin hoş geldin. Rengin bir link atsana, yeni şarkın hayırlı olsun. Rengin Şenol gerçekten müthiş bir insan. Birazdan Didem'e de dinleteceğim. Didem'in düşüncesi de benim için önemli. Çünkü çok güzel, bugüne kadar ekranların güzel yüzü. Birçok sanatçının da tabii ki kliplerini yakından takip etti hep. Kendisinin fikri bizim için önemli. Figen yengeç kadınıyım demiş. Oo, yengeçler iyi olur. Sevgili Ayşe geldi. Çok teşekkürler. Ben de boğa kadınıyım demiş. Murat abi, Murat Erdatlı. Pindirinx'te güne başlıyorum. Bir bakar mısın? Pindirinx'leri almış hemen. Ne kadar güzel. Diyor ki Viyana'dan getirdim bu pindirinx'leri. Sen de mi istiyorsun? Tamam. Ezgi, sana bir koli pindirinx benden kız. Bol bol iç. Valla bir koli pindirinx sevgili Ezgi Gökçe'ye benden hediyem olsun valla. Daha ne yapayım?
1: Yarını zor görürüm belki. İyi bir şey yoktu oyunda. Sana dayanmak zor, dokunma.
0: 2 dakika sonra Didem Türkmen burada olacak konuğumuz. Kaldı solumda. Anka Premium Event yeni güzel bir mekanı gelecek. Biz heyecanla bekliyoruz. Stuttgart'ın en gözde yerlerinden biri olacak diye düşünüyorum. Sevgili Nuray ablam, güzeller güzeli benim. Southside Piercing. Özellikle Southside Piercing'e. Piercing denildiği zaman insanlarda tabii 2 tane seçenek var. Birisi süs piercingi, diğeri de sağlık piercingi. Mesela depresyonda olan, başı ağrıyan, alerjisi olan ya da korkuları olan herkes için de Southside Piercing her zaman yanında, sağlığınıza yardımcı oluyor. Seni seviyorum valla Nuray ablam, iyi ki varsın. Çok güzelim demiş bugün valla Ezgi, maşallah. Duygu diyor ki günaydın, ben de çok güzel güne uyandım demiş. Acaba Duygu bugün öğlen yemekten sonra üzüm suyu mu içecek? 2 bardak üzüm suyu da mı güne başlayacak? Sen de gidersen bu ya, bu işin gerçekten Şampiyonlar Ligi ya. Duygu ve sevdikleri için bir şarkı molası, sonra Didem Türkmen burada olacak.

0: Şimdi artık program başlasın. Didem Türkmen aramızda. Didem hoş geldin.
1: Hoş buldum. Merhaba.
0: Merhaba. Ne güzel pozitif bir enerji ya. Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Dinleyicilerimiz tabii ki birazdan daha yakından tanıyacaklar seni. Televizyonda, sunumlarınla, sektördesin. Ben seni yakından tanıyorum ama Avrupa'da çok da sevenin var.
1: Evet.
0: Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz tabii ekranlarda en son yine Cem TV ekranlarında çok güzel projeler ve programlar yaptın. Ben burada Cem TV ailesini de çok severim. Buradan sevgilerimi selamlarımı ileteyim. Burada dinleyicilerimiz şu anda Avrupa'daki Türklerimiz Türkiye'de ortak yayındayız. İlk dakikada seni senden dinlemek isteriz.
1: Tabii ki herkese merhaba diyorum. İbrahim'in enerjisiyle beraber muhteşem bir gün olacak. Nasıl başlayayım? Nereden başlayayım?
0: Ya çok güzel. Şimdi televizyon sunuculuğunla başlayalım. Kaç yıl oldu ilk yıldan bugüne? Çok
1: tabii ben aslında 2024'ten beridir işte bu sunuculukla alakalı sektöre yeni giriş gerçekleştirdim. Onun öncesinde zaten modeldim. 20'li yaşlarımda hep böyle kliplerde model, oyuncu olarak yer aldım.
0: Model ve oyuncu, ünlü sunucu Didem Türkmen. Oldu mu? Güzel anons
1: evet,
0: oldu
1: çok
0: mu?
1: Çok güzel oldu gerçekten. Teşekkür ederim İbrahim'ciğim. Yani Kırmızalı sunucusu olarak başladım. Magazin muhabiri olarak başladım. Sonraki aşamada işte TV program sunucusu olarak. Şu anda Cem TV'de Didemli Müzik Rüzgarı.
0: Çok güzel ya. Bir de ödül de aldın.
1: Evet.
0: Ya konuşacağız.
1: Yılın en iyi ödülü.
0: Ya ne ödülüydü o?
1: Yılın en iyi ödülü.
0: Yılın en iyi sunucu
1: program
0: ödülü.
1: Program sunucusu.
0: Program sunucusu. Çok evet. Güzel ya. Valla çok kıymetlisin. Şimdi ben tabii radyoda alıyorum hani 25 yılda 19 ödülüm var benim de. O kadar mutlu oluyorum ki insan ödüllerde gerçekten hak edilen ödüller bu arada. Hani gidip de
1: evet.
0: Hani biliyorsun son zamanlarda şey duyuyoruz işte belirli bir sponsorlu ödüller bilmem. Bizde böyle bir şey yok. Bizim gayet kendi işimiz 25 yılda 19 ödülü layık görmüşler. Ben şimdi çocukluğum hep radyolarda geçti. TRT geçmişim var. Baktığınız zaman bugün... Bazı yerlere geldiğiniz zaman ChatGPT'ye soruyorum İbrahim Elden'i neler söylüyor. Bak Didem'i sordum neler söylüyor. Ne kadar güzel anlatıyor. Demek ki bir güzel bir şeyler yapmışız.
1: Kesinlikle öyle. Aslında benim yolculuğum şöyle. Benim çok ödülüm var. Ben normalde Türkiye'de lisanslı sporcuyum. Latin danslarında.
0: Aa öyle mi?
1: Tabii,
0: Latin dansı bana da öğretir misin?
1: Öğretirim.
0: Harikasın ya. Ben çocukluğumdan beri merakımdı biliyor musun?
1: Çok
0: yani. Gerçekten bulunduğum bölge yetişme tarzı olarak bu tarz dans müziklerine uygun değildi. Ben biraz böyle mahalle kültürüyle büyüdüm. İşte çocukluğumdan beri işte bütün arkadaşlarım işte böyle şeylerde.
1: Aslında mahalle kültürü hip hop.
0: Hip hop evet.
1: Öyle mi büyüdün?
0: Evet hip hop kültürüyle büyüdüm. Ama işte tabii ki Latin'di, şuydu buydu bize biraz uzaktı yani.
1: Yani şöyle ben 16 yaşında hip hop eğitimleriyle başladım. 10 yıla yakın hip hop aran bir...
0: Öyle mi?
1: Eğitimler aldım. İşte yetişkin bale.
0: Bizim eğitimimiz mahalledeki çocuklarla oldu kendi aramızda. Ey dostum yapma bunu falan böyle tarz böyle çok, giyinme tarzımız
1: bence
0: öyle.
1: Bence çok güzel bir zamanlardı. 2000 yıllarından bahsediyorsun
0: evet,
1: muhtemelen.
0: Evet 2000'li yıllardan bahsediyorum.
1: Çok muhteşem zamanlardı.
0: Ya ezgi dünyada yoktu yani o zamanlar daha yeni yeni. O yüzden Didem tabii... ekranda nasıl gidiyor televizyon dünyası? Şimdi ben radyocuyum. Radyoda evet. Ben bir ara ben de klip programı sunmuştum ama çok farklı bir şey.
1: Evet.
0: Bana diyorlar mesela işte şunu yap bunu yap. Ben onların dediklerinin çoğunun dışına çıkıyordum. Ondan sonra sıkıldım patrona söyledim abi benlik değil dedim ya. Çünkü siz çok müdahale ediyorsunuz dedim. Onlar beni yönlendiriyordu. Ben de yapamıyordum. Bu sefer benim adım yapamıyor'a çıktı. Aslında beni bana bıraksalar iş olacak. Öyle bir şey var mı?
1: Şöyle söyleyeyim. Cem TV aslında ben buradan çok sevgili başkanımız Gazi Karadağ ve genel yayın yönetmenim Leman Hanım. Çok seviyorum onları.
0: Çok selamlar.
1: Onlar, çok selamlarımı gönderiyorum. Çok da seviyorum kendilerini. Çok kaliteli insanlar.
0: Evet.
1: Cem TV aslında benim için çok güzel bir kapı. Yani yolculuk oldu. Yeteneklerimi görüp böyle bir kapı açtıkları için de çok teşekkür ediyorum. Zor, kolay değil. Canlı yayın. O an yönetmen gerekiyor. Kendi programımın da koordinatörlüğünü yapıyordum.
0: Hı hı.
1: Müzik programıydı. Ya o kadar çok türkülerle ilerliyorduk zaten.
0: Hı hı.
1: O kadar çok öğrendim ki türküleri. Türkülerle aram çok yoktu bu program öncesi.
0: Ya
1: artık
0: çok güzel.
1: Artık tüm türkücülere ezberledim. Sanatçılarımızla iletişim kurdum. Çok güzel bir yolculuktu. Aslında program sunuculuğu disiplin ve istikrar isteyen bir süreç. herkesin başarabileceği bir durumu bence çok değil. Çünkü çok istikrarlı, psikolojinin çok güçlü olması gerekiyor. O an yanlış bir durum gittiğinde güzel toparlaman gerekiyor. Her şeyden önce bence içten samimi ve sevgiyle olmak gerekiyor.
0: Süpersin. Didem Türkmen'le konuşmaya devam edeceğiz. Instagram'dan Didem Türkmen yazmanız yeterli. Instagram adresin?
1: DDMTRKMN_ Didem Türkmen yazınca da direkt çıkıyor, evet.
0: Bir daha söylesene ya.
1: DDMTRKMN_
0: Ya çok iyi ya. Recep İvedik'in mail adresi gibi. Çok güzel ama ya, güzel. Vallahi tebrik ederim. Ben Didem Türkmen yazınca zaten çıkıyor ya.
1: Direkt diyelim. Çıkıyorum zaten. Yani. Türkiye'de çok böyle çok nadir Didem Türkmen var.
0: Ne güzel ya. Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, başarılı sunucu sevgili Didem Türkmen'le konuşuyoruz. Kısa şarkı arası, sonra bakın bizi neler bekliyor. Orada Instagram ve WhatsApp üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Acaba bu şarkıyı üzerime mi alınmam lazım? Bu şarkının enerjisi güzel. 16 Eylül'de Kapadokya'da Simge ile beraberiz. Simge'nin o güzel şarkılarının sahne öncesinde İbrahim Elden olacak. Sahne sonrasında İbrahim Elden olacak. Acaba Didem Türkmen de mi olmalı? Bence olmalı Kapadokya.
1: Olmalı mı sizce?
0: Ben arkadaşlarımıza soralım. Didem, Ezgi'ye soralım. Ezgi olmalı mı? Didem kesinlikle olmalı. Çok muhteşem bir sahne sunucu partneri olarak bence olmalı. Ablamıza da çok teşekkürler. Peki biraz eğitimden bahsedelim. Yani neler yaptın eğitimle?
1: Ya aslında ben teknoloji uzmanıyım. Liseyi 3 üniversiteyi teknoloji olarak bitirdim. Birinci üniversitemi bilgisayar programcılığı, ikinci üniversitemi yönetim iletişim sistemleri, yüksek lisans siber güvenlik uzmanlığını bitirdim. Anadolu olarak master mezunuyum. Hı hı. Aslında yolculuğum hep böyle kurumsal dünyada geçti benim. Yani yaklaşık 15 yıla yakın kurumsal dünyada masa başında çalışıyordum ben. Beyaz yakalıydım.
0: Öyle mi?
1: Yolculuğum ama içimdeki o Didem sanat ruhunu bir türlü yok edemedim. O yüzden ben her zaman şunu söylerim. Neydi hayaliniz varsa onun için çabalayın. Evet bu yolculuk zor oluyor. Hı hı. Türkiye gibi bir ekonomi sistemde ama olsun siz çabalayın. Peşinden gidin. Gençlerimize zaten her zaman bunu söylüyorum. Her zaman da hayallerinizin peşinden gidin. Yeri geldiğinde sizin ilerlemenizi istemeyecekler. Hayır yapma, neden gittin ona? Hayır o sana göre değil. Seni yargılayacaklar ama sakın bu duruma manipüle olmayın. Değerli dostlarım, Didemli Müzik Rüzgarı şu an zaten sezon finalinde. Yeni projeler önümüzdeki günlerde belli olacak. Ben de bekliyorum heyecanla. Yani böyle. Sen sor İbo'cum.
0: Daha mı iyi geliyor? Aynen.
2: Senin mikrofonu düzeltim derken benim mikrofonu düzeltim. Bir şarkı arası hemen ardından.

0: Yani, geliyor mu sesim?
1: Sesin çok güzel geliyor.
0: Teşekkür ederim.
1: Benim sesim işte istediğim bir melekede gelmiyor.
0: Sana nazar değdi o zaman.
1: Ya bana nazar değdi. Bir yıkılıyor. Bence biraz sen konuş.
0: Olur. Evet, buraya geldim o kadar. Sana çok teşekkür ederim öncelikle İbrahim'cim. Böyle güzel iki enerji birleşince muhteşem bir pozitif reaksiyon ortaya çıkıyor.
1: Pozitif enerji.
0: Evet, pozitif enerji her zaman çok değer veririm. Seve seve geldim. O yüzden çok mutluyum. Umarım siz de mutlusunuzdur. Çok güzel müzikler çalıyorsun.
1: Yani... Elisin yalancı şairini sever misin?
0: Evet evet, eski dinledim. Çok güzel. Ama ben çok beğeniyorum Rafet Erroman'ın eserlerini. Evet, muhteşem. Bir tane çalarız aslında Rafet'ten. Olur mu? Vallahi sana bırakıyorum. Nasıl istersen. Tamam. Zaten bilerek bırakıyorum sana.
1: Kıymetli dostlar, benim ses oranım biraz daha düşük geliyor. Az sonra buradayız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Herkese bir kez daha günaydın Didem. Az önce ne yaşadık biz?
1: Vallahi nazar değdi herhalde.
0: Yemin ediyorum nazardan zor
1: kurtuldum. Kimin gözü dileydi.
0: Zor kurtuldum nazardan ya. Arkadaşlar bir nazar boncuğu alabilir miyim ya? Ne olur radyoya şöyle bir WhatsApp'a bir nazar boncuğu alabilir miyim? Artı 43 660 130 19 79. Şöyle bir nazar boncuğu alalım lütfen. Anka Premium Event sevgili Bircan. Nazar boncukları bir gelsin. Şimdi geliyor sesimiz. Demek ki kabloda bir sıkıntı varmış az önce. Şimdi çözdüm. Yanımdaki kablo olmasına ne diyorsun?
1: Ya,
0: ya
1: işte
0: acaba...
1: İstikrarlısın. Yükselen Burç Oğlak olduğu
0: yükselen
1: için.
0: Yükselen Burç Oğlak olduğu için. Bir nazar boncuğu. Herkesten bir nazar boncuğu alalım mı lütfen? Hadi Semra bakalım. Sima sanatçımız o da dinliyor. Sevgili Rengin Şenol o da dinliyor. Hayırlı olsun bu arada yeni şarkınız. Semra'cığım sen de bir hemen nazar boncuğu al. Atalım şimdi. Sesim bu arada 30 saniye gecikmeli geliyor. Bilginiz olsun. Geldi nazar boncukları. Şöyle bir nazar boncuklarıyla hepsi bir gelsin. Sadece nazar boncuğu atın lütfen. Radyonun WhatsApp'ına. Başka bir şey istemiyorum. Evet geldi. Didem için geliyor. İşte Didemciğim bak. Sadece nazar boncuğu alalım. Üzerimizde bir nazar var şu anda. Şu nazar boncukları bir gelsin.
1: Aslında enerji akışım iyidir ama bence birinin nazarı değdi.
0: Evet ya. Artı 43 660 130 19 79 Nuray ablam. Evet nazar boncukları geldi bak şu anda bir sürü gelecek. Evet nazar boncukları gelsin gönderin hepsine bakacağım şimdi. Bol bol gönderin. Didem Türkmen konuğumuz sunucu arkadaşımız. Evet nazar boncukları gelsin gelsin bol bol atın ki üzerimizde bir nazar oldu az önce. Bir ağırlık çöktü bana anlatamam yemin ediyorum ya. Şu an gayet güzel ama sesimiz. Süper. Kendisini duymak ister misin?
1: Evet aslında duymak isterim.
0: O zaman.
1: Gerçi çok duyuyorum ama çok merak ediyorum.
0: Vereyim ben sana. Teşekkür ederim. Sanki böyle daha iyi olacak.
1: Evet.
0: Ya
1: tamamen,
0: süpersin.
1: Gerçekten.
0: Nazar boncukları gelsin. Didem Türkmen bugünkü konuğumuz. Artı 43 660 130 19 79 geliyor. Ve bütün nazar boncukları. Bu arada konuşma anonsundan 30 saniye sonra sesimiz geliyor. Bilginiz olsun. Teşekkürler Murat abi, Şenol, sevgili Duygu, Enes, Makarayız biz, sevgili Ayşegül, Ezgi, Sena, Nida, sevgili Ecem, iyi ki varsınız. Klinik psikolog sevgili Ecem, güzeller güzeli, ona da bir şarkı yollayalım. Nidacıma da yollayayım benim güzel kuzenlerim, onları çok öpüyorum. Şimdi bazen kuzenlerle eğlenceye gidiyorum. Hı. Ya 5 tane güzeller güzeli kız kuzenim var. Abi bunları tutmak da sorun. Yani şimdi bunlar bir de şey yapıyorum ben ne derler başlarında duruyorum hani şey olmasın diye koruyucu özelliğim de oluyor. Sen yapmamam lazım değil mi?
1: Yo sen çok böyle gerçekten hem enerjin çok güzel hem koruma içgüdün de var. Çok kıymetli. Bence tüm erkeklerde bu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü günümüzde şu anki erkeklerde inanılmaz bir sorumsuzluk, ilgisizlik, vurdum duymazlık. Bence bunu yok etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Eskiden öyleydi. Öyle değil miydi? Erkekler çok böyle tutkulu, sevgisine bağlı. Gerçekten bu şekilde ilerlenmesinden
0: ya, acaba benden bir tane daha yok mu? Nesli mi tükendi herkesin?
1: Olabilir.
0: Herbalife Türkiye Hülya Hanım dinliyor. İzmir Çiğli. Herbalife Türkiye.
1: Bak, Hülya Hanım'a.
0: Hülya Hanım dünya iyisi bir insan.
1: Ne kadar güzel.
0: 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım Antalya'dayız.
1: Oo.
0: Antalya Herbalife Türkiye Antalya etkinliği. Acaba sevgili Didem sen de mi orada olmalısın?
1: Yani davet
0: bence davetine gerek var. Ben davet ediyorum seni. Allah'ım ya.
1: Hülya Hanım'a buradan sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Hülya Hanım, Didem davet bekliyor. Böyle bir şey var mı ya? Ben davet ediyorum. Acaba kendi hakkım, acaba benim 1+1 hakkım vardı. Diğer artı sen mi olmalısın?
1: Bence de olmalıyım.
0: Bence olmalısın artık yani.
1: Bence iki enerji bir araya geldiğinde muhteşem projeler çıkar.
0: Süpersin vallahi çok güzel. Kıymetli dostlar bugün radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha bilgiyi aktaralım.

0: Ya sevgili Didem, teknoloji sende olması lazım. Bunları bana yaptırma. Çünkü sen teknoloji alanında çok uzmansın yani.
1: Evet, siber güvenliği de çok seviyorum.
0: Siber zaten... güvenlik, bana bir şey olsa seni arayacağım.
1: Aa, ayıpsın.
0: O zaman telefonun inşallah kapalı olmaz.
1: Yok olmaz, 7/24 açık.
0: Sabaha karşı 5.30'da arıyormuşum.
1: Ya aslında şöyle, şimdi ben yüksek lisansımı siber güvenlik bitirdim ama aslında insanın sosyal hayatına, özel hayatına da yansıyor. Sürekli böyle inanılmaz önem veriyorum bilgi güvenliğine. Medya sektöründe olmama rağmen her şeye çok dikkat ederek ilerliyorum. Aslında herkesin bir böyle siber güvenlik kısa da olsa eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum ve bilgi güvenliği olarak da.
0: Süper. Bak mesajlar geldi. Sen oku istersen.
1: En baştakini mi?
0: Evet, en baştan başla canım. İsimler mesela, dur. İstiyorsan sen böyle gel, gel.
2: Tamam. Canlı canlı kulaklığını da al.
1: Şimdi biz tıklayalım. Şöyle bir tıklayalım.
0: Yaklaş. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün konuğumuz Didem Türkmen ve bugün Viyana FM ailesinde çok güzel, renkli bir televizyoncuyu konuk aldık. Magazin dünyasında sevilen bir isim. Şimdi Pindirix'le güne devam edeceğiz. Pindirix şekersiz ve glutensiz bir içecek. Çok da güzel bir enerji veriyor. Haberiniz olsun. Bu arada Eylül, Ekim, Kasım, Aralık tam 4 ay radyo programımıza sponsor olacak olan markalara ben özel bir indirim yapacağım. Bakın bu çok önemli. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık tam 4 ay İbrahim Elden'e sponsor olma garantisi olan tüm markalara sesleniyorum. Patronumla onu konuştum. Dedim ki abi ben markaları çok seviyorum. Onlara özel bir indirim yapmak istiyorum. İbrahim'cim dedi, karışmıyorum sana. Ve Eylül, Ekim, Kasım, Aralık tam 4 ay 5 tane markaya, 6. olamayacak, 5 markaya özel indirim yapacağım. Buradan bunun sözünü de veriyorum. Tam 5 markaya özel indirim yapacağım. Yani o kadar özel bir indirim yapacağım ki Almanya çıldıracak. Avusturya, İtalya, Türkiye. İbrahim nasıl böyle bir şey yaparsın? Gerçekten öyle yapacağım. Çünkü sizler beni hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Her gün dinliyorsunuz. Benim de size bir güzellik yapmam lazım. O yüzden bana 4 ay programa katkı sözü veren, sponsor olmak isteyen 4 ay boyunca, evet İbo'cum ben sana 4 ay sponsor olmak istiyorum. Öyle bir size fiyat vereceğim ki şok olacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ya çıldırmış bu çocuk. Gerçekten o benim için kıymetli. İdem ne arıyorsun canım? WhatsApp arıyorsun. WhatsApp arıyorsun. Bak WhatsApp'ımız burada. Aynen. Buradan da şöyle yapalım. İşte bunun da böyle bir zorluğu var. O yüzden dedim az önce. Ne yapıyoruz biz biliyor musun bunu normalde? Hı? Şu an müzik de şu anda devam ediyor. Evet. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şu anda hemen WhatsApp'ımız bir güncellensin arkadaşlar. Şunları kapat istersen. Şöyle. Dur bakalım. Peki bir şarkı arası verelim, hemen geliyoruz.

0: Evet, değerli dostlar, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor? Mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Çok iyisin ya. Mesajlar gelmeye devam ediyor bu arada. Makarez biz Belçika'dan sevgili Selma bizi her zaman dinler. Kalpler yollamış bize. Emojiler yollamış. Ben hemen onları bir okuyayım. Selma'cığım nasılsın? Acaba Belçika'da bizi mi bekliyorsun sevgili Selma? Nazar boncuğun için çok teşekkürler. Bak biz ne yapıyoruz biliyor musun? Şuradaki isimleri dikkate alıyoruz. Mesela Belçika bayrağı. Selma bize Belçika'dan yazmış. Nazar boncuğu atmış. Maşallah. Hep sistemi öyle.
0: Biraz önce nazar değdi gerçekten.
1: Evet
0: ama.
1: Bak Murat Erdatlı da Viyana'da taksici ve Kapadokya'da da oteli var. Kıymetli abimizin. Ne oluyor? Oteli olduğu için benim ilgi alanıma giriyor. Ha, ben mesela şimdi hem oteli olup hem taksisi olup hem de kanka kategoriye koymak kolay olmuyor benim için de.
0: Çok güzel bir kombinasyon. Tam aradığın tarz.
1: Aynen öyle. Tam aradığım tarz. Mesela Erdinç abinin oteli var. Şimdi Erdinç abi benim kıymetli

0: Türkmen sayfasından göz atın. Biz çok güzel, bakayım şöyle. Aa, süpersin. Burada acaba...
1: Beni yakışıklı yap demiştin.
0: Öyle mi oğlum? Yakışıklı değil miyim kız?
1: Öylesin, öylesin.
0: Acaba günün şarkısı tüm dinleyicilerimize mi armağan olsun?
1: Bence
0: ne
1: de.
0: Çalalım? Ne seviyorsun?
1: Bence biraz 90'lar olsun. Ben çok severim.
0: 90'ları seviyorsun.
1: Evet.
0: Ne olsa iyi olur 90'larda.
1: Gidesim gelmiyor.
0: Allah Allah.
1: Devamı nasıldı? Siz devamını getirin.
0: Reyhan Karaca, Gidesim
1: evet.
0: Gelmiyor. Artık 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Bu arada sevgili Hülya Hanım, İzmir Çiğli, Herbalife, Burada Mı, Herbalife Türkiye, 30 Ekim, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında Antalya'da kampta olacağız. Çok eğleneceğiz. Tamamen eğlence olacak ve eğitim olacak.
1: Beni davet ediyor musun?
0: Tabii ki ediyorum. 1+1 yerim vardı, artısı sensin. Nasıl?
1: Yaşam ya, bayılıyorum. Buradan değerli sanatçımız
0: Reyhan Karaca.
1: Reyhan Hanım'a sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir eser seslendirmiş. Eskiler ne kadar güzeldi değil mi İbrahim'cim ya?
0: Ya ben bayılıyorum. Ben 90'lar çocuğuyum.
1: Ben de öyle aslında.
0: 90'ları çok seviyorum. 2000'li yılları çok seviyorum.
1: Kalite vardı aslında ya.
0: Ya şimdi de var ama o eski lezzet çok güzel. Sözler, yaşanmışlıklar. Hani bizim zamanımızın yaşanmışlıklarıyla şimdiki yaşanmışlıklar çok farklı. Bazı şeylere biz alışamıyoruz. Yani 90'lar ve 2000 kültürüyle büyümüş insanlar... Yeni jenerasyona alışmakta biraz zorluk çekiyor. Ben çok zorluk çekiyorum.
1: Aslında şöyle, 90'lı zamanlarındaki eserler daha çok duygu yüklüydü. Şimdiki eserleri dinliyorum, gerçekten dinleyesim de gelmiyor. Çok saçma sapan sözlerle
0: ya eskiden bir sevginin tadı başkaydı, sevdanın tadı
1: evet.
0: Başkaydı. Bir ayrılığın bile hani bir şeyi vardı yani, bir kıymeti vardı. Şimdi birisine ayrılıyorsun...
1: Vardı.
0: 30 saniye sonra başkasına geçiyor. Yani
1: çünkü teknoloji.
0: Evet.
1: Teknolojiden şimdi gelen bir
0: alternatifi olarak... kimin iyiyse, kimin atı iyiyse ona biniyorlar.
1: Yani çok güzel bir tespit.
0: Gerçekten öyle. Bugün birisinle aşk yaşıyorsun, evleniyorsun, duyguların çok yoğun ama ne oluyor? Alternatifi daha iyi bir hayatı bulduğu zaman ilk seni satıyor.
1: Balon gibi patlıyor.
0: Aynen
1: aslında.
0: Öyle. Ne oldu seviyorum, yok ömrümün sahibisin bilmem ne. Acaba benim için... Ben senden ayrılırsam ölürüm diyenler yaşıyor mu?
1: Bir de şöyle bir durum da var. Mesela kişi uzun zamandır vakit geçiriyor partneriyle. Kadın ve erkek için konuşuyorum. Burada evet. Ayrımcılık yok. Sonrasında evet söylemiş olduğun gibi 30 saniye sonra yedek olarak başkasıyla ilerliyor.
0: Ya acaba biz 90'larda daha mı mutluyduk?
1: Bence de.
0: Ben 2000'li yıllarda daha mı mutluyduk biz acaba?
1: Bence de. Yorumlarda bekliyoruz.
0: Yorumlarda bekliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, az sonra buradayız.

0: Hakikaten Didem ve Müzik Rüzgarı programında çok değerli izleyicilerim, Türkiye'mizin dört bir yanında ve dünyadan izleyen gurbetçilerimiz de vardı. Buradan dinleyenler varsa...
1: Dili Hocam'ı sevdin mi? Klinik psikoloğumuz Dili
0: çok
1: Hocam.
0: Çok tatlı.
1: Benim hocam çok değerlidir.
0: İletişimi çok güzel. Ben öyle. Çok değer veririm. İletişimi güzel olan pozitif insanlar her zaman her yere neşe katar. Yani ben şeye çok inanıyorum. Yani vizyon çok önemli bence. Hani hangi meslek yaptığın hiçbir önemi yok. Vizyonu olan insan her zaman her yerde her şeyi kalkındırır yani.
1: Süpersin.
0: Bence.
1: Şimdi sevgili Didem, Kıbrıs'ta bana ne yaptılar biliyor musun?
0: Ne yaptılar?
1: Kıbrıs'a gittin mi?
0: Gittim.
1: Tamam.
0: Programa katılmıştım
1: evet,
0: orada.
1: Kıbrıs'ta mi? Ercan Havalimanı'nın yeni havalimanına gittin mi?
0: Evet, oradaydım.
1: Süpersin. Zaten. Şimdi orada hemen girer girmez bir tane otelin kocaman bir reklamı var.
0: Evet.
1: Orada beni bir hafta reklamımı yaptılar biliyor musun?
0: Bravo.
1: Adım çıktı ama bravo diyorsun da radyoculuğun dışında çıktı adım.
0: Olsun yani, marka yüzü oldun.
1: Ya ben böyle bir şey görmedim. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz ama evet. Öyle de reklam yapılmaz ki. Ondan sonra bana diyor ki İbrahim'cim diyor işte parayı buldum falan. Böyle şöyle duruyorum. Başka hiçbir şey yazmıyorum. Ben İbrahim Elden yazıyor. Ve Instagram'ım İbrahim Elden TV. Nasıl?
0: Muhteşem.
1: Ya insan bir radyonun adını da yazar oraya.
0: Bu arada İbrahim'cim, Elden'in anlamı ne? Sizin hani kökten gelen.
1: Elden. Yani demek ki zamanında dedelerimiz elden bir para mı vermiş, para mı almışlar bilmiyorum ki. Elden'i hiç araştırmadım biliyor musun? Gerçi onu bir araştırayım
0: bence
1: ben.
0: De.
1: Bir çocukluğuma bir ineyim.
0: Benim soy ismimde Türkmen olduğu için bir tane arkadaş şunu söylemişti. Senin soy ismin Türkmen olduğu için seninle iletişim kuruyorum. Aşırı milliyetçiydi kendisi.
1: Öyle mi? Çok
0: aslında
1: enteresan.
0: Hoşuma da gitti. Türkiye'mi çok seviyorum. İyi ki de soy ismim Türkmen.
1: Ne güzel.
0: Muhteşem.
1: Tebrik ediyoruz valla. Bak Şeref abi de, onun da oteli var. Mersin'de Selina Otel. Teşekkürlerimizi iletelim. Allah'ım diyor ki İbo'cum biz de en iyi arkadaşlarımız. Bak görüyor musun? Mersin, Taşucu. Taşucu'na gittin mi?
0: Mersin'e gitmedim.
1: Mersin'e de gitmedim.
0: Kendi programında bile söylüyorum.
1: Acaba sen pazar günü benimle mi gelmelisin? Sen bu hafta uzunu Ankara, Kırıkkale, Üzüm Festivali, Mersin, Sinan Akçıl konseri. Tamam ya, 4 gün çantanı hemen
0: çok
1: yap.
0: Çok güzel bir paket yapıyor
1: bir
0: bana.
1: Bir şımartma paketi yapalım sana. Şöyle bir sunum yapalım bir hafta sonu. O zaman hafta sonu ne yapalım biliyor musun? Ankara, Kırıkkale, Mersin yapıp gelelim. Nasıl?
0: Bence
1: bak Şeref abi
0: güzel.
1: De bizi de davet etmiş.
0: Ya
1: Şeref abi kral dairesini ayarla. Kral suite ayarla Didem Hanım'a. Vallahi çok güzel. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, yayınlarımızda her zaman dediğimiz gibi yeni isimler, popüler isimler. Mesela bizim çok sevdiğimiz bir sanatçımız var. Ben çok seviyorum Semra ablamı, benim güzeller güzeli. Semra Sima eski sunuculardan şimdi çok güzel bir şarkı yaptı Yeter diye. Bir de Oksijen diye bir sosyal sorumluluk projesi var biliyor musun? Doğayı
0: evet.
1: Korumakla ilgili çok
0: evet,
1: güzel
0: evet,
1: bir
0: şarkı.
1: Şimdi bu Semra Hanım, Semra Sima beni her yerde reklam etmiş. Sakarya'da, Türkiye'de, TikTok'ta da çok hayran kitlesi var. Hı hı. Bir baktım böyle işte programda da konuktu geçtiğimiz haftalarda. Semra ablamın yeri çok ayrı. Semra Sima'nın Yeter şarkısını bir dinleyelim.
0: Dinleyelim hadi
1: sonrasında
0: bakalım.
1: Sonrasında da biz de bir Pindrinx molası verelim.
0: Olur.
1: Enerjimiz yerine gelsin.
0: Süper.
1: Şekersiz ve glutensiz Pindrinx İbrahim Elden'i sunuyor. Viyana'da tüm marketlerde gönül rahatlığıyla tüketin. Soğuk için Pindrinx. Çilekli mi seversin, hibiskuslu mu?
0: Çilekli tabii
1: çilekli. Ki. Çilekli. 5 euro fazla olsun, çilekli olsun.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, tabii günün şarkısını Duygu'ya da armağan edelim. Duygu'nun bir özelliği var. Her gün öğlen yemek yerken iki kat böyle bardakta böyle üzüm suyunu çok içiyormuş. Her gün. Her gün üzüm suyu da içilir mi be Duygu ya? Vallahi billahi yani. Her gün iki bardak üzüm suyu içiyormuş. Aa, üzüm faydalı ya. Ama bence yani gündüzleri de çok fazla iki bardak üzüm suyu içmemek lazım. Sağlığa biraz faydalı mı bilmiyorum ama hocalarımız daha iyi bilir.
1: Duygu. Bence o kadar fazlası çok iyi değildir.
0: İyi değil değil mi?
1: Bence de.
0: Acaba Duygu şu anda günün şarkısını bekliyor mu bizden? Güneş hocamı sevdin mi? Bak evet. Güneş hocam nasıl görünüyorum bu arada? Cildim nasıl?
1: Bence muhteşem. Herkes ya. Gelmeli buraya.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Değişikliği gördün mü?
1: Fark ettim.
0: Süper işte ya.
1: Öncesi ve sonrası.
0: Öncesi
1: İnanılmaz
0: ve sonrası.
1: Fark
0: Güneş
1: var.
0: Güneş hocam bizim için çok kıymetli. Gerçekten ve gerçek anlamda o kadar böyle mutlu oldum ki dostlarıma da hatta tavsiye ettim. Önümüzdeki haftanın planlamasını bile hocamla yapacağım. Benim cildimi gören herkes iki gündür beni arıyor. Hayatımda ilk kez botoks yaptırdım. Gerçekten yani bu kadar böyle güzel. Ya ben tahmin ediyorum bak Güneş hocam zaten hani benim Dili hocamızın favorilerimizden kıymetli hocamız. Ama gerçekten fark ettim mi?
1: Evet çok fark ettim. Zaten çok güzel bir ideal yaşta yaptırmışsın.
0: İdeal yaş 40.
1: Bence çok, de.
0: İdeal yaş 40.
1: Yani şu an gerçekten benim de normalde bende de yok. Yaptırasım geldi.
0: Vallahi
1: seni
0: hadi bakalım.
1: Görünce öyle.
0: Beni görünce yaptırasın geldi. Vallahi yaptır. Evet. Bizim için çok kıymetli. Bu arada önemli isimlerden biri Umut Bey'i dinliyor. Umut Bey benim çok iş dünyasının genç, zarif, çok yakışıklı kardeşim. Genç yaşta büyük işler yapıyor. Abi seni dinliyorum arabada. Denk geldi. Umut seni çok seviyorum kardeşim. Vadi İstanbul'da güzel bir yemek yiyelim. Harika bir projem var. Senin desteğine, senin gücüne ihtiyacım var. Hani hem faydalı olabilecek bir iş, onu da söylemek istiyorum. Hayırsever bir kardeşim bu arada. Herkese yapıyor. Bu işte de tam bir destek olacağını düşünüyorum. Umut'a bir alkış önce. Hem kuyumcu, hem inşaat sektörü, hem de böyle babası falan aşırı güzel bir kardeşim. Umut'a bir bugün... Bir planlama yapmam lazım. Seni seviyorum Umut'cum. İyi ki varsın canım kardeşim. Yayından sonra görüşmek dileğiyle. Yanında misafirleri var. İsimlerini söyleme dedi abi. Söylemeyelim o zaman. Tanıyorum kendilerini. Önemli isimler. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Bugün Didem değişik bir enerji var ya.
1: Evet ya. Ya bugün... Biraz aksilikler mi yaşadık?
0: Hayır güzel anlamda ya.
1: Ha, tamam.
0: Allah'ım ya.
1: Ya biraz önce bizi... yaşadık ama.
0: Acaba ben böyle mi kovulmam ki? Sen biraz daha böyle olumsuz konuş ki beni kovsunlar radyodan.
1: Ya, yani Allah korusun.
0: Allah bak patronlarım da dinliyor şu anda. Onlara da çok selamlarımızı iletelim. Bu arada Umut çok teşekkürler. Canım kardeşim abi bekliyorum demiş. Umut hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Yanındaki abilerimiz, dostlarımıza da. Şimdi Vadi İstanbul benim için çok kıymetli. Vadi İstanbul ailesine, Avrupa Konutları'na, Artaş Holding'e çok selam. Buradan sevgili Serhan Bey'e, Süleyman Bey'e çok çok selamlarımızı iletelim. Marmara Forum AVM, Türkiye'de 10 tane de fazla AVM'leri de var. Onlara da sevgiler. Selamlarımızı iletelim. Biz Christmas yapıyoruz bu sene. Her sene olduğu gibi 3. yılımız. Christmas'ta da çok önemli konuklar geliyor. Bakalım... Acaba
1: sürpriz
0: değil.
1: Mi? Sürpriz mi gelecek konuklar?
0: Sürpriz evet. Aa. Bu sene çok önemli isimler gelecek. Onun planlamasını yapacağız. İyi ki varsınız. Umut Bey ve sevdikleri için geliyor günün şarkısı. Didem şarkıyı kime yollamak istersin?
1: Kime göndermek isterim? Cem TV aileme göndermek
0: ne güzel.
1: İsterim.
0: Ne kadar güzel ya. Avrupa'da çok izleniyorsunuz.
1: Evet çok izleniyoruz. Onu buradan gurbetçilerimize sevgilerimizi gönderiyorum.
0: Çok iyi. Senin burcunun yükseleni aslandı değil mi?
1: Yükselen burcum aslan. Harita komple aslan, burcum ikizler ama.
0: Burcun ikizler aslan. Yükselen aslan.
1: Aslan burcu özelliklerini taşıyorum. Biraz zor.
0: Çok zor ya. Acaba aslan burcunu ben çok sevmiyor muyum?
1: Değil mi öyle?
0: Yok, yok. Değil mi? Hadi
1: evet.
0: Sana gelsin o zaman. Güneş hocama da yollayalım mı?
1: Evet.
0: Bak bu.
1: Ama Güneş hocamız da güneş.
0: Yine Güneş hocamıza bir bu şarkıyı güzel. Yollayalım. Kıymetli
1: çok
0: hocamız
1: güzel
0: gerçekten.
1: Bir hanımefendi.
0: Süpersin. Bakar mısın? Ya yan masadan, yan masadan. Çok güzel ya. Peki şarkı dinleyelim az sonra buradayız.
1: Hemen

0: Evet değerli dostlar, enerjiler nasıl? İbrahim Elden'le pozitif enerji son hızıyla devam ediyor ama kapanışa doğru geçiyormuşuz. Öyle söyledin İbrahim, doğru mu?
1: Evet, yavaş yavaş artık veda edeceğiz çünkü Güneş Hocamın şarkısı var. Pusulam Rüzgar.
0: Bir de Dilay Hocamızın var.
1: Dilay, bak geri döndüm. Ben unuttum, o unutmadı ya. Sen nasıl bir tatlı sunucusun ya. Acaba sen artık burada benim yerimde mi olmalısın? Ben biraz emekliliğin tadını mı çıkartayım?
0: Seni mi temsil edeyim?
1: Şimdi sevgili, az önce Umut Bey'e şarkı yolladık ya. Umut Bey'e, Muhsin Bey'e çok teşekkürlerimizi iletelim. Canım abim. Ben bir insana canım abim dersem gerçekten onun altında bir şey vardır. Çünkü bir şey istediğim insana canım abim diyorum. O yüzden Umut abi benim gerçekten canım abim, iyi ki var. Hayırlı bir şey için istiyorum bu arada, biliyor musun? Çok kıymetli. Şimdi Melike Şahin'le biz veda edelim. Pusulam Rüzgar. Gülşen istemişler, akrep burçları, çok üzgünüm, sevgili Begüm, ikizler kadın, sen de ikizlerdin, evet. Yükselen aslan.
0: Yükselen aslan, sen var mı aramızda? Ya.
1: İkizler, yükselen aslanın tüm özelliklerini taşıyor musun?
0: Evet.
1: Çok tehlikelisin.
0: İletişim,
1: o zaman.
0: İletişim, enerji, sahne aurası, hepsi bende var.
1: Zaten şu aura işi tek sizde ya, ama aslanın bizde... dışında kimse de yok yani.
0: Şuna dikkat ediyorum, ikizler ve aslan olanlar çok
1: Güneş
0: sabırlılar.
1: Hocamın burcu neydi?
0: Hocam?
1: Aslan işte, o yüzden biliyordu ya.
0: Aslan mısınız hocam?
1: Terazi, yükselen.
0: Selen terazi
1: ya.
0: Muhteşem bir kombinasyon. Benle aynı aslında, hava,
1: evet,
0: ateş.
1: Evet, Dilay Hocama sor.
0: Ay, koç burçları muhteşem. İkizler burçlarıyla çok güzel anlaşıyor, ikizlerle koç.
1: Ya çok iyi.
0: Kovalarla ikizlerle çok güzel anlaşıyor.
1: Melike Şahin, Pusulam Rüzgar.
0: Gelsin.
1: O zaman günün şarkısını gönderiyoruz. Holistic Center Klinik ailesine, klinik psikolog sevgili Dilay Hocama, çok kıymetli sevgili Güneş Hocama günün şarkısını da armağan etmiş olalım. Medikal doktorumuz, kıymetli hocam, çok önemli bir isim gerçekten. Bak bu cildimin güzelliğini Güneş Hocama borçluyum. Kızım bir şey söyleyeyim, gözlerini alamıyorsun ama bak baka baka doyamadın yani, Allah'ıma
0: evet,
1: şükür. O yüzden Güneş Hocama teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Düne kadar da dikkatli bakmıyordunuz böyle yani. Her şey demek ki bir bakımla düzeliyormuş, daha güzelleşiyormuşuz.
0: Evet.
1: O yüzden siz de benim gibi güzelliğinize güzellik katmak, bakım için, cildimize bakmak için, sağlık için. Ben bunu sağlık için yaptım, keyif için değil. Kendimi daha iyi ve moralli hissetmek için. Sevgili Umut abi, seni de getireceğim buraya. Umut abi artık senin de bu şey, bu ne diyorlar, kırışıklıklar gelmiş çünkü onun da. Güldüğü zaman o da benim gibi, o da mutlu olacak.
0: Şaka.
1: Bence Güneş Hocam'dan bir randevu alıp Umut abimi de buraya getireceğim.

0: gidişle.
1: Bu arada Anka Premium Event bizim için de bir şarkı yollar mısınız diyor. Tabii ki Bircan. Stuttgart'a da çok selamlarımızı iletelim. Didem artık veda edelim mi? Gel hemen. Didem Türkmen bugünkü konuğumuzdu. Teşekkürlerimizi iletelim. Umut Bey bu arada çok teşekkürler. Bu arada Mustafa Bey Marmara Forum ailesine çok teşekkürler. Kıymetli müdürüm Marmara Forum ailesi bizi dinliyor. Teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi iyi ki geldin.
2: Çok teşekkür ederim ama üzüldüm. Şu an bitiyor ya. Üzüldüm gerçekten.
1: Her güzel başlangıcın bir sonu oluyor biliyorsun. Her güzel şey bazen bitebiliyor.
2: Olsun. Yeniden bir araya geleceğiz sonuçta değil mi?
1: Acaba ben veda mı ediyorum?
2: Evet, veda ediyoruz şu an. Evet değerli dostlarım, o kadar muhteşem bir enerjiye sahip ki İbrahim'cim.
1: Acaba ev sahibi ben mi duruyorum şu anda patronçemizin yanında? Ya var ya, Gülcan ablam bir tane ya. Yemin gelmeden... Şimdi Gülcan Hanım gelmeden kokusu geliyor. Benim patron geldi. Çünkü koridor kokusu kullanıyor.
2: Bir parfüm kokusu var. Muhteşem gerçekten.
1: Şimdi ben hemen dedim ki işte baş harfi H ile başlayan bir koku. Reklamını yapmayalım. Hocam ya dedim. Baş harfi H parfümünü sıkmış yine. Kendi gelmeden koridordan kokusu geliyor. Bizim halk dilinde koridor kokusu diye geçiyor. Biraz zenginlerin kullandığı bir koku. İyi bir fiyatı var.
2: Evet İbrahim'cim. Aslında şöyle buranın enerjisi o kadar güzel ki yani Hücan Hanım'ın...
1: Neyini sevdin mesela?
2: Yeryüzlüler, o kadar misafirperver, çok muhteşem.
1: Doktorlarımız öyle valla klinikte gerçekten hocamız, aile ortamı ya.
2: Güneş hocamız muhteşem.
1: Ama kolay olmadı Gülcan Hanım için bu güzellikleri bir araya getirmek kolay olmadı. Ah gel bir de bana sor.
2: Aslında sen de insan seçme konusunda çok başarılısın.
1: Öyle mi?
2: Onu
1: yok
2: fark
1: ya. Ben öyle normalde... Evet ben sadece aracıyım. Evet. Güzel insanları güzel insanlarla buluşuyoruz. Bak az önce Umut Bey benim için çok iş dünyası çok genç, başarılı. Ne dedim? Bir şey yazdım. Kardeşim sen ne dersen o yazmış. Bu beni heyecanlandırdı. Şimdi burada gerçekten kişilerin CEO olması, müdür olması, patron beni çok gururlandırıyor. Neden? Çünkü faydalı olması lazım. İşte Marmara Forum ailesi Mustafa Bey dinliyor şu anda kıymetli müdürümüz. Ondan sonra Cima Hakan Bey, Vadi İstanbul'un müdürü Ayşenur Hanım.
2: Hakan Bey'e, Ayşegül
1: çok selamlarımızı iletelim.
2: Gönderiyoruz.
1: Duygu Hanım var mesela Duygu her gün çok lüks bir yerde yemek yiyor. İsmini söylemeyelim nerede yemek
2: ya,
1: yediğini.
2: Sen de var magazinciler gibi hemen.
1: Acaba her gün öğle yemeği de orada yenir mi acaba Duygu ya? Duygu bizi yemeğe davet ediyormuş. Yayından sonra gelin ama işimiz var. Çok kıymetli bir hocamızın yanına gideceğiz. Doktor bizi Murat Hocam ve Suha Hocam bekliyor.
2: Evet.
1: Onların yanına gideceğiz. Kısa bir veda edelim sonra olur. Artık devam edelim.
2: Evet değerli dostlarım ve canlarım. Kendi programımı açarken de böyle anons gerçekleştiriyorum.
1: Canlarım diyor mu açıyorsun?
2: Evet ya ne canlarım güzel. Diyorum ama o kadar çok seviyorlar ki bizim Türk halkımız sıcak kanlı olduğu için buna gerçekten çok ihtiyaç duyuyorlar. Her şey o kadar çok iyi paylaştı ki İbrahim'cim. İnsanlar artık samimiyete çok önem veriyor. Ben de elimden geldiğince hep içten samimi. Gerçi benim doğal hayatım da böyle fark etmişsindir bunu. Kapanışa geçtik. Şu an... Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki beni davet ettin.
1: Her zaman. Bak diyor ki... Okey dördüncü lazım.
2: Çok iyiydi bu.
1: Çok güzel ya. Ya bizim dinleyicilerimiz böyle yani.
2: Çok samimi.
1: Ya çok samimi. Mersin, pazar günü Mersin'deyim bu arada. Sinan Akçıl'la Mersin'deki dinleyicilerimize de duyuruyu yapalım. Erdemli Belediyesi davet etti. Öncesinde cumartesi günü de Ankara'da olacağız. Kırıkkale programımız olacak. Ondan sonra Cuma günü de ben niye sondan geriye geliyorum bilmiyorum. Cuma günü de İzmir'de kısmetse olacağız Manifest kızlarıyla. Bu arada teşekkürlerimizi iletelim. Cuma İzmir, cumartesi günü Ankara, Kırıkkale, pazar günü de Mersin'de olacağız.
2: Muhteşem bir
1: seni
2: röportaj
1: seni
2: oldu.
1: Niye çağırmıyorum biliyor musun?
2: Neden?
1: Gelirsin diye. gel ama bak seni davet etmişler.
2: Nereden?
1: Şeref abi Mersin'de. İbrahim'in her zaman burada bir yeri var demiş.
2: Evet.
1: Acaba benim niye haberim yok yerim var? Değil. Ya bir şey söyleyeceğim. Şeref abi çok iyisin. Bana atsana manzaralı. En büyük odayı bak Kapadokya'da 16 Eylül'de Simge Salon'la olacağız. Dün otelin bana sadece bir odasını atmışlar. İbrahim Bey hazır diye. Gülcan Hanım ben biraz acaba şımarıklık mı yaptım bilmiyorum ama... King Suite istedim. Dedim ki hani en güzel... Ya, bana o yakışır dedim ya.
2: Çok havalı.
1: Ya şimdi kapıdan içeri giriyorsun. Başka bir şey yok. O yüzden iyi ki Erdinç abim var. Evet ya Gülcan Hanım beni o kadar iyi anladı ki. Acaba Ezgi ile Ayşegül ve Sena sevgili Nida da mı gelmeli? Onları da unutmayalım. Çünkü onlar ben nereye? Ön tekerlek nereye? Onlar oraya. Arka tekerlek oraya. Didem Türkmen. Volistik Center kliniği nasıl buldun? Güzeldi mi?
2: Muhteşem. Ay girince böyle var ya o kadar güzel enerjiyle geldim ki. Biraz öv. Ama gerçekten söylüyorum. Övmek için de ben çok samimi ve içten gerçekçi
1: biriyim. Biz bilgilendiriyoruz bu arada. Hani evet. Reklam içermiyor. Bilgilendiriyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Girer girmez böyle o kadar huzurlu, o kadar güzel güler yüz, misafirperverlik. Ne güzel. O kadar muhteşem ki bunlara gerçekten ihtiyacımız da var. Bunları görünce kendimi çok iyi hissettim. Ne kadar. Bence herkes buraya gelmeli.
1: Kızım insanın eşi dostu kahvaltı hazırlamaz. Biz burada kahvaltı yaptık sabah.
2: Evet.
1: Vallahi bağlı anzer balı. Gerçekten öyle ya. O zaman çok teşekkürler. İyi ki geldin.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki bir araya geldik. Ama bu devamı olacak.
1: Sence olur mu?
2: Bence güzel enerjiler olur. Nazar değmezsem. Ya. Biraz önce değdi çünkü.
1: Baktım böyle cildi de güzel bu çocuğun. Parlak. Bir önceki. İki gün önce kimse yüzüme bakmıyordu. Şimdi Güneş Hocam'ın sihirli dokunuşlarıyla botoksumla beraber biraz ön planda oldum. Acaba Murat Bey mi geldi? Bir büyük patron mu geldi? Big Boss. Kıymetli Murat abi ama bak dikkat et ben varım diye bir daha geldi. Normalde bulamazsınız Murat Bey'i. Büyük patronlar böyle ara sıra gelir. İyi ki geldiniz.
2: Güzel olurlar.
1: Murat abimiz bizim canımız. O olmazsa burada hiçbirimiz olmayız değil mi Murat Bey? İyi ki varsınız. Kendisi çok iyi bir Beşiktaşlıdır. Gülcan ablamın da kıymetlisi. İyi ki varlar. Ya bir şarkı yollayayım size ya dur. Vedam güzel olsun. Hangi şarkı? Zaten o 6 gün sürüyor o şarkı. Dur bakayım. Kayağın. Kayağın 360. Kayağın 360. Niye çalmıyoruz bu şarkıyı? Bakalım hemen. Kayağın 365 gün. Biz bu şarkıyı eskiden şimdi radyoda sabah 7-10 yayıncısıyım. Kahvaltı yapacağız. Bu şarkının arkasında da Serdar Ortaç'ın Bilsem Ki'yi bir atıyoruz. 15 dakika kahvaltı yapıyoruz. İki şarkı. Radyocuların en uzun şarkısıdır. O zaman bizimkisi bir aşk hikayesi diyelim. Her güzel aşk, güzel sevgiler sizlerle olsun. Holistic Center Klinik ailesine çok teşekkürler. Önümüzdeki günlerde çok güzel bir işbirliğinde de olacağız. Avrupa'da bizleri dinleyenlerimizle özellikle bu özel isimleri davet edeceğiz. Didem çok teşekkürler.
2: Rica ederim.
1: Sen hangi takımlıydın?
2: Ben Galatasaraylıyım.
1: Galatasaraylısın.
2: Evet.
1: Tüh ya. Ki seni tanımak çok güzeldi. Şaka yapıyorum ya.
2: Ama hep şampiyon Öyle alıyorduk.
1: Öyle mi? Bence yani Murat abim hangi takımlıysa sen de o takımlı olman lazım.
2: Beşiktaş kardeş.
1: Beşiktaş Kongresi Galatasaray nasıl iş bu ya? Gülcan abla ya. Gülcan.
2: Kardeş takımımız Beşiktaş.
1: Gülcan Hanım'ı duydun mu? Galatasaraylı Beşiktaş Kongre üyesi.
2: Ama zorla yapmıştı ya.
1: Bu arada tüm Beşiktaşlılara, Galatasaraylılara, Fenerbahçelilere ve Trabzon ve diğer takım taraftarlarına da bu şarkıyı armağan edelim. Artık veda edelim Didem.
2: Evet,
1: yoksa edemeyiz çok tatlıyız çünkü.
2: Evet.
1: Çok kıymetliyiz. Didem Türkmen iyi ki geldin.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir daha çağırsak gelir misin?
2: Seve seve koşa koşa.
1: Vallahi tamam. Teşekkür ediyoruz. Biz de önünüze vallahi iyi ki varsınız. Holistic Center'a teşekkürlerimizi iletelim. Ben burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü ben gerçekten hani yarın benim son günüm. Belli bir süre yokum. Ama kalbim hep Holistic Center'da olacak. Burada yayın yapmak o kadar hoşuma gidiyor ki hatta az önce Gülcan Hanım yokken arkasından şeyi konuştuk hocalarıma. Güneş Hocam'la Dili Hoca'ya dedim ki ya ben konuştum. Dedim ki Gülcan Hanım'la konuşalım dedim. Bir gün haftada bir gün Güneş Hocam'ı, Dili Hocam'ı, Murat Hocam'ı, diğer hocalarımı burada Gamze Hemşire'yi ve Fatma Hemşire'yi burada ağırlamak istiyorum dedim. Her gün birisini alayım dedim 5 gün. Çok da güzel olurdu. Onun planlamasını da yapalım. Çok da keyifli olur vallahi. Çünkü burası benim ailem gibi görüyorum. Kendi yerim gibi görüyorum. Dün Murat abi de öyle. Kendi yerim gibi görüyorum. Ben biraz bayağı bir kendi yerim gibi görüyorum. Sabah 8'de geldim vallahi. Ya gerçekten çok kıymetli oldu. Şarkı da 8 dakika bitti zaten şarkı. Hiç sevmezler şarkının arasında konuşan radyocuyu. Didem teşekkürler.
2: Rica ederim.
1: Tekrardan görüşmek dileğiyle.
2: Görüşmek üzere.
1: Önce seninle İzmir, Ankara ve Mersin. Hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Hadi o zaman.
2: Hadi bakalım.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Akşamı hafta ortasında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hoş geldiniz, iyi ki de geldiniz. Hafta içi her akşam buradayız. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de. Canlı yayında sizlerle buluşuyoruz efendim. Bu akşam da o akşamlardan bir tanesi. Güzel olsun inşallah akşamımız. Gününüzün de umarım güzel geçtiğini temenni ediyorum. Yani umarım güzel geçmiştir. Akşam da bize ayrılan bu güzel iki saati en iyi şekilde değerlendirelim. Yolda olanlar iyi yolculuklar, çalışanlar kolaylıklar, esnaflar bol kazançlar, tatilcilerimize iyi tatiller, evde olanlar iyi istirahatler. Buradayız geldik. Haydi bakalım. Güzel şarkılarımız var listemizde, başladık. Bu arada bu akşam playoff'ta ikinci maçını oynayacak temsilcimiz Fenerbahçe. İlk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Bakalım bu akşam ne olacak? Tabii ki gönlümüz, kalbimiz Fenerbahçeli olacak bu akşam. Bu önemli mücadelede playoff turunu umuyoruz ki geçecektir. Yarın da Kaunas Žalgiris'le ikinci maçını oynayacak Beşiktaş, ama Beşiktaş tabii daha avantajlı. Çünkü ilk maçı İstanbul'da 3-0 yenmişti temsilcimiz. Yani bayağı bir avantajlı playoff'un ikinci maçında. Başarılar diliyoruz temsilcilerimize. İsmail Yekay'la devam edelim. Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan yayında.

Özcan başladı, İsmail YK'ydı geride bıraktığımız isim. Of Bu Ne Yavrum isimli güzel çalışması radyonuzda oldu. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Hayırlı akşamlar, Akiç'im kolaylıklar diliyorum demiş Kemal Açıköz. Çok teşekkür ediyorum. Ne yapıyor? Bisiklet sürüyor Nesrin Hanım'la beraber. Arka arkaya ilerliyorlar. Tabii bisiklet sürerken de ne yapıyorlar? Yine Viyana FM dinlemeyi bırakmıyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum Açıköz ailesine. Sevgi ve selamlar. İyi sürüşler diliyorum, iyi sporlar diliyorum. Güzel şarkılar Kemal ve Nesrin Açıköz içinde gelsin. Murat Erdattı, hayırlı akşamlar müdürüm. İyi yayınlar, herkese selam saygılar diyor. Çok teşekkürler Sayın Erdattı, hoş geldin. Nasılsın abi, iyisin inşallah. Her şey yolunda mı? Güzel şarkılar senin için ve tabii ki yenge hanım için, Emine Erdattı için de gelsin. Tuğba Hanım bizimle İzmir'den. Selamlar Akif Bey, hoş geldiniz programa. İyi yayınlar diliyorum. Bir şarkı da ben istiyorum. Umur Doğma Yardım Et, çalar mısınız demiş az sonra. Madem bize...

0: Diyor ve Berkay kulaklarınızda oldu. Viyana FM burası, eskiler yeniler ama daima aynılar burada.
1: Viyana FM.
0: Umur Doma istenmişti. Heh, baktım dedim kimden çalıyoruz. Yardım Et şarkısı. İzmir'e selamlarımızla armağan olarak gönderelim. Graz'a sevgiler, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Akif Beyciğim hoş geldiniz diyor. Sibel Öcal, Ege'ye giderim çalar mısınız diyor. İnşallah, ne yaptınız bu yaz, gidemediniz mi? Gitseydiniz Ege'ye gidelim şarkısını istiyorsunuz. Özledik mi? Nereliyiz yani? Ege'liyiz herhalde, o belli. Belli, bir tatilcilik hissettim demek ki bu yıl belki de nasip olmadı. Çalarsanız sevinirim demiş. Ben de ne hikaye yazdım ya. Belki de şarkıyı seviyor yani. İlla hemen Ege'ye gidelim diyeceğim. Ege'ye mi gitmek istemek durumu olacak yani. Ama o ihtimal de var bence. Güçlü bir ihtimal. Peki. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de güzel istek ve mesajlarınızla programımıza bekliyorum. Dilerseniz de sıradaki şarkıları, yani benim seçtiğim şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz, kendinize isteyebilirsiniz. Bu arada biliyor muydunuz, beynimiz acıyı hissetmezmiş efendim. Beynin kendisinde ağrı reseptörü yoktur. Bu yüzden bazı beyin ameliyatlarında hasta uyanık tutulabilirmiş. Bak bak bak olaya bak bak bak, hadi bak bir yaşıma daha girdim filan dedirten cinsten. Beyin ameliyatlarında hasta uyanık tutulabilirmiş efendim. Beyinde ağrı reseptörü yokmuş. Beynimiz acıyı hissetmiyormuş. Ya daha neler var? Program içinde böyle enteresan, ilginç bilgiler aktaracağım.

Ricky First Can. Harika şarkılar Viyana FM'den size ulaşmaya devam ediyor. Merhabalar, ben de buradayım canım Akif. Gönlümden geçen şarkı Grup Ondan Boncuk Boncuk demiş. Melda göndermiş. Az sonra çalalım Melda, hoş geldin. Selamlar, sevgiler. Senin için de gelecek tabii ki bütün güzel şarkılar. Şimdi Gülizay'la Selam Bilgiç düzenlemesiyle benim çok sevdiğim bir şarkı Yürü Ya Kulum'la radyolarınızda olacak. Hayırlı yayınlar, güzel Bodrum'dan kucak dolu sevgi selamlar. Nerede olursam olayım kulağım sizlerde. Viyana FM her yerde bizimle diyor. Ne kadar güzel bir mesaj. Sıradaki şarkıyı başta sana, sonra kendime ve tüm insan olmayı becerebilen herkese armağan ediyorum demiş. Mirvan Hanım göndermiş. Ne güzel de yazmış maşallah. Çok teşekkür ediyorum Mirvan Hanımcığım, sağ olun. Hakikaten nerede olursa olsun mutlaka Viyana FM'i dinliyor. Şimdi de Bodrum'dan selamlarını iletiyor. Bizden de Bodrum'a, Muğla'ya kucak dolu selamlar. Gecemiz güzel olsun demiş hepimizin inşallah. İyi ki varsınız, bu güzel şarkı sizin için de gelsin. Kemal Ünal, müdürüm iyi yayınlar, nasılsın diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin sevgili Kemal. Gayet iyiyim, umarım sen de iyisindir. Güzel şarkılar senin için de gelsin. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan bekleniyorsunuz o güzel mesaj ve isteklerinizle. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz.

Ediyor. Selamlar Kos Adası'ndan. Burada da dinleniyorsunuz canım eşim Cihandar'a ve dinleyen herkese. Çilli bom gelsin mi diyor Tülay Hanım. Selamlar gönderelim Kos Adası'na, Tülay Hanım'a ve kıymetli eşine Cihandar Bey'e de armağan olarak gelecek. Çilli bomu da aldık listeye.

Berkay ve Nankörcük kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'dasınız. Güzel bir çarşamba akşamında ilerliyoruz efendim. Devam. Hadi bakalım, radyolarını yeni açanlar sizler de hoş geldiniz. Şimdi Grup 10'dan Boncuk Boncuk sevgili Melda istemişti. Onun için özellikle çalacağız. Arada ilginç bilgiler de vereceğim demiştim ya. Bakın onlardan bir tanesi. Ahtapotların 3 kalbi varmış efendim. 2 kalp solungaçlara kan gönderiyormuş. 3. kalp ise vücudun geri kalanına kan pompalıyormuş. Yani 3 kalpli bir yaratıktan bahsediyoruz. Ahtapotlar. Hadi bir bilgi daha vereyim. Muz aslında botanik olarak bir meyvedir ama çilek değildir. Daha ilginci, botanik açıdan çilek gerçek bir meyve sayılmaz. Muzsa meyve kabul edilmiş. Yani enteresan, anladık bir şey. Bakın, muz aslında botanik olarak bir meyvedir ama çilek değildir diyor. Daha ilginci, botanik açıdan çilek gerçek bir meyve de sayılmaz ama muz meyve de kabul edilebilir diyor. Çok enteresan. Araştırmak lazım. Ben böyle hap bilgiler vereyim size. Şaşırtayım biraz sizi. Bak mesela bir tane daha vereyim, sonra şarkıyı dinleyelim. Kahve çekirdeği aslında çekirdek değil, meyve tohumuymuş. Kahve bitkisinin meyvesi kiraza benzediği için kahve kirazı olarak da biliniyormuş. Hadi bakalım. Al bir de buradan yak. Al işte. Diyor ya, al bu bilgiyi ne yaparsan yap. Hadi ne yaparsanız yapın. Şimdi Boncuk Boncuk Grubon geliyor Melda için.

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Kimden dinledik? Hadise ve 5 sene şarkısı Viyana FM'de oldu. Akif Özcan'lasınız. Hepinize iyi akşamlar. Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks Akif Özcan'ı sunuyor. Güzel bir çarşamba akşamında sizinleyiz. Sevgili kızım Miray'ım dinliyor. Arkadaşı sevgili Ceyda ile birlikte. Onlar Crush'ın bu şarkısını istediler. Yani Crush ve kendileriyle aynı ismi taşıyan şarkıları Crush şimdi Viyana FM'de Akif Özcan'da Miray ve Ceyda için. İyi akşamlar.

Pindering katkılarıyla devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz efendim. Arada ilginç bilgiler aktarıyorum ya. Bakın onlardan bir tanesi. İnsan burnu çok büyük miktarda kokuyu ayırt edebilir. Eski tahminler birkaç bin koku diyordu. Modern araştırmalar insanın çok daha büyük sayıda koku kombinasyonunu ayırt edebildiğini gösteriyormuş efendim. Yani binlerce deniyormuş zaten ama ondan da büyükmüş yani. Bir sayı yine söylenmemiş ama tahmin edilenin oldukça daha üstünde koku alabiliyormuşuz. Bir başka bilgi, ay dünyadan her yıl yaklaşık 3,8 santimetre uzaklaşıyormuş efendim. Bunun temel nedeni dünya ile ay arasındaki gelgit etkileşimiymiş. İnsanlarda da var ya böyle gelgitler, bak ay ile dünya arasında da varmış bu gelgitlik. Neyse, Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Viyana FM'de çarşamba akşamında programımıza Eser Bayar'la devam ediyoruz. Aşkımı itiraf ediyorum. Ardından Buray, sonrasında Tuğba Yurt, Zafer Peker, Betül Demir ve daha neler neler. Viyana FM'den ayrılmayın. Akif Özcan devam ediyor.

Rock şarkısı remix versiyonla Viyana FM'deydi. Akif Özcan'lasınız. Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şu an Türkiye'den Avrupa istikametine geri dönüş yapan tüm gurbetçilere gelsin sıradaki şarkıyı. Size bırakıyorum. İyi akşamlar Akif Özcan ve Viyana FM ekibi. İyi yayınlar, selamlar diyor. Efe64 çok çok teşekkür ediyorum. Selam, sevgiler, bu güzel şarkı size gelsin, sevdiklerinize gelsin. Ve Türkiye'den tekrar Avrupa'ya doğru yolculuk yapan tüm gurbetçilerimize gelsin. Bütün güzel şarkılar, yollarınız açık olsun. Sizleri seviyoruz. Şimdi Zafer Peker, geç bunları diyor, külahımı anlat.

0: yolları geç.
1: Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Vay vay vay. Programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'lısınız. Geç bunları dedik. Zafer Peker kulaklarınızda oldu. Artı 43 660 130 1979'dan siz de güzel istek ve mesajlarla programımıza dahil olabilirsiniz sevgili dinleyenler. Einstein'ın görelilik teorisine göre çok yüksek hızlarda hareket eden veya farklı yer çekimi koşullarında bulunan saatler birbirlerinden çok küçük miktarlarda farklı hızlarda çalışabiliyormuş. Yani zaman herkes için aynı hızda akmıyormuş efendim. Enteresan. Yani çok küçük miktarlarda fark varmış yani aralarında. Yani bu da tabii bizim normal hayatımızı aşırı etkilemez. İşte ne yapalım bu bilgiyi? Öylesine öğrendik yani. Karşıma çıktı, paylaştım sizinle. Programın yeni saati başladı. Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe'nin mücadelesi var Lyon'la. Bir kez daha başarılar.

0: Via Merda.
1: Aman da aman. Düştüm. Yine çok güzel bir çalışmaydı. Mabel Matiz ve Haleylim radyonuzda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Pindrings ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Sevgili Efe 64. Yeter. Biri çaldım, ikiyi çaldım. Tam onu çalıyorum. Düştüm. Bitiyor, üçüncü istek geliyor yani. Lütfen, lütfen. İki tane yeter. Güzel. Gerisi de bizim ve diğer dinleyicilerimizin seçtikleri olsun. Bir kez daha iyi yolculuklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir istedik, iki istedik, tamam da. Değil mi? Bana da hak veriyorsun bence Efe. Zine Sali yenidenle Viyana FM'de Pindrings katkılarıyla devam ediyoruz. Sizlerin de güzel katılımlarını bekliyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan. Şimdi bu şarkı benim seçimim, ardından Seher Hanım. Grazdan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ebu Yaşar'dan ama 988'den elini ver şarkısını rica ediyorum demiş. Çalarsanız sevinirim. Ne demek çalarız, Efe izin verirse. Bağımlılık yaptı ya, o bakımdan diyor. Ya bağımlılık yapınca dinliyorsun öyle. Sadece kendi şarkılarını dinlemek istediğin zaman diğerlerini hiç dinleyemeyiz. Haberin olsun yani. Asuman Hanım iyi akşamlar. 20. Viyana'dan selamlar. Baran Mengüç, Sarı Kız Hanım çalarsanız sevinirim. Tüm Viyana FM dinleyicilerine gelsin demiş. Aldım listeye, hepsini göndereceğim. Önce Zine Sali, ardından Ebru Yaşar ama 988 düeti. Sonrasında Baran Mengüç, Burcu Güneş ve daha neler neler. Pindrings katkılarıyla Akif Özcan, Viyana FM'de yayında. İyi akşamlar.

0: Elini ver dedik Ebru Yaşar ve Ama 988 kulaklarınızda oldu. Bir istek şarkısı. Şimdi yine bir başka istek şarkısı. Baran Mengüç ve Sarı Kız Hanım'la programımız devam edecek. Akif Özcan'lısınız. Emeğine sağlık, çok teşekkürler Akif Özcan diyor sevgili Efe. Ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Burcu Hanım iyi akşamlar, buradayız diyor. 10. Viyana'dan selamlar. Çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım Canan Hanım'la beraberiz diyor. Gökhan Özen Demet Akalın benden sorulur düetini çalarsanız sevinirim. Canım kankime gelsin demiş. Gelsin efendim. Selamlar, sevgiler. Arifciğim bizlerle beraber. Buradan selam gönderelim. Denizli'de bizleri dinliyorlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle. Pau'dan Candan Sevmeli. Çal da bir dinleyelim demiş. Çalmaz mıyız, aldık listeyi, onu da göndereceğiz. Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan yayında. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Baran Mengüç'le devam.
1: Akif Özcan. Akif.

Nasılsın? Yayını anca açabildim demiş. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim valla. Seni de görüyorum böyle. Diğer kıymetli dinleyicilerimiz gibi. Eski dinleyicilerimizin ara ara da böyle selam vermesi, katılması ayrıca mutlu ediyor tabii. Çok sağ olun. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum demiş sevgili Bedia'ya da. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Bu güzel şarkıda sana, oğluna, tüm sevdiklerine.

diyor. Canım eşim Fırat'ıma bir şarkı istiyorum. Oyna da görsünler. Ersa Güner'den çalarsanız sevinirim demiş. Aldık listeye gelecek. Sevgili Gizem, Ateşle Barut şarkısını istiyorum. İyi yayınlar diliyorum Sazbuk'tan. Herkese sevgiler. Bu akşamki mücadelede Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz demiş. Eyvallah, evet, programda bir iki kez bahsettim. Maça doğru da ilerliyoruz sevgili dinleyiciler. Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe'nin, yarın da Beşiktaş'ımızın maçı var. Fenerbahçe bu akşam Avusturya saatiyle 21, Türkiye saatiyle 22'de Lyon'la karşılaşacak. İlk maç 1-1 berabereydi. Bakalım bu akşam ne olacak? Yarın da Beşiktaş Kaunas Algiris deplasmanına gidiyor ama avantajlı gidiyoruz. İlk maç 3-0 Beşiktaş'ımızın üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Playoff'ta oldukça iddialıyız. Hadi bakalım, her iki takımımıza da başarılar dileyelim. Pau ile devam edelim. Sevgili Bediyar, o da demiş ki yaz yavaş yavaş bitiyor, ona üzülüyorum. Ne çabuk geçti ya diyor, tabii hava serinleyince o kavrucu sıcakları da unuttu Bediyar demiş. İnsanoğlu. Pau ile devam ediyoruz. Sevecekse insan, candan sevmeli.

Selamlar İstanbul'dan sevgiler diyor. Melis Kar'dan Kibir şarkısını istiyor. Hemen aldık listeyi. İyi yayınlar şimdiden teşekkürler demiş. Rica ediyorum. Ben de güzel bir akşam. Hepinize de iyi eğlenceler dileklerimi iletiyorum. Sevgili Bedia demiş ki ooo mis gibi bir dolunay manzarası. Elimde enerjim, kulağımda Viyana FM. Daha ne olsun demiş. Bence de nefis manzara. Enerji tavan, şarkılar güzel. Bir yandan Efe de darlıyor beni 3. istek için. Allah, ben ikinciyi zor veriyorum millete Efe. Ayda yılda bir katılmışsın, ikinciyi çaldın bak, üçüncüyü de çok zorluyorsun. Neyse, bu akşamlık olacak, tamam, bu akşamlık kapanış şarkısı olarak çalacağım. Aşkın Nur Yengi, Serserim. 3 tane istek nedir ya aynı programda? Allah Allah, çok delirdim, ben gideyim bir çay içeyim. Windrings katkılarıyla Akif Özcan, Viyana FM'de.

0: Evet, yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinledik. Asalet, Emre Kaya. Radyonuz Viyana FM'deydi. Yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Aman da aman. Akif Özcan, Pindrinks katkılarıyla Viyana FM'de sizinle. Son mesajlar bekleniyor. Artı 43 660 130 1979. Gül belalıdır, gülün gözü eladır. Radyonuzda olsun bakalım. Kim istedi bu şarkıyı? Sevgili Mustafa. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. 20. Viyana'dan tüm Viyana FM dinleyicilerine selam, sevgiler. Akif Beyciğim, Hakan Altun bir gül belalıdır yapar mıyız diyor. Yapmaz mıyız işte hemen, hemen. Anında görüntülüyorlar ya, bizde işte anında ses, anında müzik. Eskiler yeniler ama daima yeniler tabii ki Viyana FM'de.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

0: Vay vay vay, söz verdik. Söz verince yaparız Allah'ın izniyle. Konya'dan dinleniyorsunuz, iyi akşamlar diye gelen bir mesajımız. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Konya'ya selamlar. İsmini yazmamış dinleyicimiz ama kendisini biliyordur. Buradan selamlar hanımefendiye. Akfe'yi yayınlar diliyoruz. Dönüş yolunda sizle birlikte yol alıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Raziye Hanım göndermişler. Çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de size dönüş yolunda keyifli yolculuk diliyorum. Güzel sohbetlerle dolu, nefis bir yolculuk olsun inşallah. Artık bitireceğiz programı. Bu son şarkımızı size de armağan edelim madem. Bence güzel olur. Ne dersiniz? Sevgili Ali Süzen'e buradan selamlarımı gönderiyorum. Viyana FM kurucumuz, kıymetli abimiz, dostumuz, güzel insan. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz İstanbul'da hep beraberdik. Sevgili İbrahim Elden, Turgay Aydın, Ali Süzen ve ben. Güzel bir buluşma oldu. Bol sohbet ve radyomuza dair de önemli gelişmeleri ele aldığımız keyifli anlar yaşadık. Artık onlar dönüş yolundalar. Ben de Ali Süzen'e, kıymetli ailesine, çocuklarına, tüm sevdiklerine son şarkımı armağan olarak göndereceğim. Serserim benim diyeceğiz. Konya, Emsal Şerife Emine yazmışlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sizler için de gelsin son şarkımız. Artık veda ediyoruz. Ben Akif Özcan, hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayınla Viyana FM'de sizinle oluyorum. Pindrinks'e katkıları için teşekkürler. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Bu akşam Fenerbahçe'nin, temsilcimizin Lyon mücadelesi var, rövanş maçı. Bir kez daha başarılar. Yarın akşam da Beşiktaş'ımızın var. Hadi bakalım, inşallah tüm takımlarımız yener. Hoşça kalın, Viyana FM'de kalın.
1: Akif Özcan.

0: Viyana FM. Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz seninle.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
3: Her zaman
2: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
3: yayındayız.
2: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
3: en iyi, en duygusal,
2: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Normalde biliyorsunuz her programda iki şiir de sizlerle paylaşıyoruz ama kısa bir süre daha şiirleri iptal etmek durumundayım. İnşallah kısa sürecek. Yapmam gereken bir takım ekipman değişikliği var. O yüzden şu anda ses konusunda herhangi bir müdahale yapamıyorum maalesef. Ama inşallah çözeceğiz. Bilginiz olsun. +44 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım.

Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan hemen sonra her zaman olduğu gibi bugün de günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Haydi bakalım.

güzel bir çalışmayla programın startını verdik ve bu güzel eseri her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizce gerçek sadakat... Abi sadakat da zor kelime ya. Sizce gerçek sadakat kişi yanındayken mi yoksa yokken mi belli olur? Neden? Sizce gerçek sadakat kişi yanındayken mi yoksa yokken mi belli olur? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar programın öncesinde gelmeye başladılar ama onlara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim istiyorum. Kibariye bizlerle birlikte olacak. Kanasın diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Ülkenin en güçlü kadın seslerinden bir tanesi sevgili Kibariye bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ben gerçekten Kibariye'yi ayrı bir takdir ediyorum. Farklı bir tarzı olan, o tarzla günümüzde hala gündemde kalmayı başarabilen herkesi tabii ki takdir ediyorum ama Kibariye'yi ayrı bir takdir ediyorum. Yani hem günümüz şarkılarına ayak uydurup işte yeri gelip onlarla düet yapıp o düeti o eseri şahlandırabilmek, hem de geçmişte söylemiş olduğu şarkıların bugün hala yerini koruyabiliyor olması bence başlı başına Kibariye'nin kalitesinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla ayrı takdir ettiğim isimlerden bir tanesi. Hemen şöyle mesajlarımıza dönmek istiyorum. Sevgili Tamer Bey, Tamer Çelik şu anda bizlere kulak veriyor. Herkese selamlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz Melih Bey, nasılsınız demiş. Vallahi estağfurullah, bir iyilik bir şeyimiz yok ama buradaysak her zaman iyiyiz. Umarım sizler de iyisiniz. Bayağı da uzun zaman oldu hakikaten yani. Umarım bir sorun yoktur, her şey yolundadır. Hatta alles gut'tur. Bir yandan Almanca çalışıyorum da. Arada gurbetçi Türkçesiyle falan konuşup araya Almanca serpiştirirsem belli bir yerden sonra kusuruma bakmayın. Madem tatildeyim sesindeyim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ne mutlu bize. Soruya cevap olarak, sadakat aslında yanındayken değil yokluğunda belli olur. Çünkü insanın yanında olmak kolay. Asıl mesele sen yokken de sana, ilişkinize ve o güvene aynı saygıyı gösterebiliyor mu? Esas mesele o demiş. Değil mi? Yan yanayken ya biraz vicdan sahibiysen, ki bu durumu normalleştirmez ama en azından şey diyebiliyorsun. Baktın ki olumsuz bir durum var, olumsuz bir şey yapacaksın. Ya işte yanımda sevdiğim var, sevmesem de işte onun duygularıyla oynamayayım falan. Öyle bir şeyler düşünüp geri adım atabiliyorsun. Ama o senden, sen ondan uzaktayken ona, sevgine, aşkına laf söyletmiyorsan, gıyabında da olsa onu üzecek şeyler yapmıyorsan, o zaman tam anlamıyla sadıksın demektir. Ama mesele o da değil aslında. Yani sadık tipler her zaman var da, kadın olsun erkek olsun. Onların kıymeti artık günümüzde ne kadar biliniyor? Bir kıymetleri kaldı mı? Bence esas mesele tam olarak o. Umarım bu soruda günün birinde tam manasıyla cevabını bulur. Kendine dünya diyelim. Merve Özbey gelsin ardından, buralardayız. Haydi bakalım.

Nebi Demir kulaklarımızdaydı. Kalpsizsin dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yalnız şarkıda bence ufak bir yanlış var. Hani aşktan anlamayan insan bence yoktur. Aşkı tadan herkes aşktan biraz anlar. Sadece farklı şeyler anlar. O yüzden aşkın tarifi hepimiz için farklıdır. Aşk hayattır. Yani şöyle düşünmek lazım. Birine işte ölüm nedir dediğinde aşağı yukarı aynı cevapları alırsın. Bellidir çünkü. Hayat nedir dediğinde herkesin bakış açısı birbirinden farklıdır. Hayat benim için şudur budur denebilir. Aşk da bence öyledir. Kimi der aşk onsuz olamamaktır. Kimi der aşk özel alana saygı duymaktır, şuna saygı duymaktır, buna saygı duymaktır, her koşulda yan yana olmaktır. Kimi der aşk birinin diğerine doğruyu gösterme çabasıdır. Ki bence aşk budur bu arada. Kimse dört dörtlük değil diye bunu her zaman söylüyoruz ama gündelik hayatımızda sanki hepimiz bir diğerimizden daha dört dörtlükmüşüz gibi yaşıyoruz. Yani kimsenin bize akıl vermesine izin vermiyoruz. Hatta fikir danışmasına bile izin vermiyoruz abi. Yani aman onunla mı uğraşacağım gibi bir durum var maalesef. Hani gündelik hayatımızda zaman zaman sıkça kullandığımız bir soru var. Soru olsun diye kullanmayız bunu aslında. Sözün gelimidir. İnsanlık öldü mü deriz. Günümüzde bence bu soru cevabını buldu abi. İnsanlık büyük ölçüde ölmüş durumda. Herkes birbirini ne yapsam da eleştirsem peşinde koşuyor. Keşke durumlar böyle olmasa. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, keyifli, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Her zamanki gibi soru muhteşem. Benim cevabım, bence gerçek sadakat kişi yanımızda yokken belli olur. Çünkü insan yanınızdayken ona iyi davranmak kolaydır. Asıl önemli olan siz orada yokken de sizi savunması, arkanızdan kötü konuşmaması ve konuşturmaması ve tüm bunların yanında güveninizi korumasıdır. Bu yüzden sadakatin gerçek değeri kişinin yokluğundaki davranışlarla ortaya çıkar diye düşünüyorum. Sevgilerimle demiş. Ya aslında olay basit. Var iken nasıl davranıyorsan, yanı başındayken onu bir başkasına nasıl ezdirmiyorsan, nasıl laf söz ettirmiyorsan, ki bunun tam tersi de var. Yanı başında da olsa insanın sevdiği biri sevdiğine bir şey söylüyor. Sen de öyle dümdüz bakıyorsun. Öyle durumlar da var. Ki bu işin çok korkunç.

Ama o da senin yanlışın olur, onun sana yaptığı yanlış olur. Onun keşkesini de sen yaşarsın. Senden ötesi yaşamaz, kimse kalmaz yanında. Negatif bir şey gördüğümüzde kaçar hale geldik biz çünkü. Sevgili Nedim Bey, Nedim Soylu, henüz ben anonsa girmeden yazmış. Bayağı da aşağılarda kalmış. Epey de uzun zaman olmuş yazılı. Bayağıdır da bekliyor. Sabrı için çok teşekkür ederim. Şu an gözüme ilişti. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş, sağ olsun. Her akşam bizlerle birlikte. Bu güzel çalışmayı kendisine de armağan etmiş olalım. Oğuzhan gelsin. Kalbim kıskanır diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru geliyoruz. Sevgili Dinçer bizlere ulaşmış. Selam abim, iyi yayınlar. Bence sadakat her yerde sadakattır. Yan yanayken artar da ayrılırken azalır ya da tam tersi gibi, tam tersi bir durum söz konusu değildir. Bir insan bir insana sadıksa, yan yanayken nasılsa ayrıyken de odur. Ayrıyken nasılsa yan yanayken de odur zaten demiş. Değil mi? Yani böyle olması lazım. Niye zaten tam tersi olsun? O ilişki bir kere karşıdan gözlemleyen biri olarak eğer bunun böyle olduğunu fark ettiysen sana bile güven vermez ki. Yani dedikodu malzemesi yaparsın kendine. Dersin ki ya bu iş olmaz. Bunların gidişat bana hiç iyi gelmiyor. Vesaire vesaire. Yani böyle söylendiğinde ne alaka, bunu kim niye konuşsun deniyor olabilir belki ama hayatımızın bir yerinde hepimiz konuşuyoruz abi bunu. Adına da gıybet, dedikodu, artık ne denk gelirse söylüyoruz. Bunu kabul etmek lazım. Zaten biz kabul etmek kısmında sıkıntı yaşıyoruz. İnsan olarak yanlış yapabileceğimizi unutur hale geldik günümüzde. Dolayısıyla herkesin kendine yeten kendi doğrusu var. Ve toplum da bunu birebir tasdikliyor durumda. Yani o da onun doğrusu, o da onun hayatı. O da onun yapısı. Hatta aile içinde bile var bu. Yani bir baba, örnek veriyorum, yanlış yapıyorsa küçüksün diye hep senin alttan alman bekleniyor. Aman o da onun yapısı. O da onun şusu busu bilmem ne. Onu da böyle kabul edelim, bu yaştan sonra değiştirelim mi falan. Abi yanlış her yerde yanlıştır. Değişmen gerekiyorsa da her yaşta değişeceksin. Yani ben 55-60 yaşına geldim, artık kontak kapatayım. Yokuş aşağı Allah ne verdiyse. Böyle bir şey yok ya. Olmamalı, garip şeyler yani bunlar. Ve aradaki sadakati sarsan şeyler bunlar. Sonrasında ne yapılırsa yapılsın insanın aklı hep geçmişte kalıyor ya. Dolayısıyla sonrasında yapılanın bir anlamı kalmıyor. Yapmacıklık gibi geliyor. Ha, belki binde bir pişmanlık olduğunu hissedersin. O zaman bir şeyler değişir ama onu da hissetmek biraz zaman alıyor. Düşünsene. 30 yaşındasın. 25 sene sana o aradaki sadakati sarsacak şekilde davranılmış. Hadi 20 sene olsun davranılmış. Yani sen 6 ayda ya bu 6 aydır bana iyi davranıyor, geçmişi unutsam mı diyemezsin baba. Yani belki o geçmişi unutmaya çalışırken ömrünü harcarsın. Ben unuttum artık, sen de değişmişsin, kabul ediyorum demeye ömrün yetmez, öyle bir şey. O yüzden güven, sadakat, bunlar önemli şeyler.
Efendim sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Simge bizlerle birlikte olacak. Sevilmeye doy diye diyelim. Ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da hep onunla olacaksın.
3: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların derinden ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, geldik programın ikinci ve son saatine. Saatlerimiz 22.08 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Hemen şöyle mesajlara bir dönmek istiyorum hızlı bir şekilde. Sevgili Selma Hanım bizlere ulaştı. Selma Yüdanur, selamlarımızı göndermiş olalım. Hayırlı akşamlar Melih Bey, iyi yayınlar diliyorum size ve dinleyen herkese demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. İstanbul'dan Sibel Hanım bizlere kulak veriyor. Kahvemi aldım, geldim sizi dinlemeye. Hayırlı geceler demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Yalnız bu saatte kahve uykulara veda demek değil mi ya? Bu arada ona inanıyor musunuz ya? Kahvenin insanı uykusundan ettiğine. Yani ben o kadar kahve tükettim. Hemen arkasından kafayı vurup uyudum. Zannedersem bilim adamlarını yalanlamak adına kurulu bir hayatım var. Bir de çay içinde aynı şeyi söylerler değil mi? Çok tüketince aman uykundan eder falan diye. Bence bizim milletimiz uykusunu bölmeye yer arıyor abi. Çay demişken bu arada, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada şöyle bir turlarken sevgili Selma Hanım'ın bir paylaşımına denk geldim. Abi ben öyle koyu çay görmedim yani. Hani mecaz olarak söylenir ya, tavşan kanı diye. Hani o cümle mecaz olduğundan utanabilir, öyle koyu. İzlerken kan seviyem sıfırın altına düştü. Üşümekten hipotermi oldum yani, öyle söyleyeyim. Hep şaşırmışımdır. Çok böyle aşırı koyu çay içebilen insanlar, hani böyle suyu sadece üstüne damlatır ya, hafiften bir renk versin diye. Kendisi benim gördüğüm kadarıyla onlardan, ama tabii renkler ve zevkler tartışılmaz. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Semra Hanım, o da uzun bir zaman sonra bizi dinleyenlerden. Selam, uzun bir aradan sonra Viyana FM ailesine cümleten selamları, yayınlar diliyorum. Pozitif enerjiler gönderiyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bizlerden de saygı, sevgi, selamlar olsun. Şayet soracak olursanız neden bu kadar uzun ara diye, annemi kaybettim, sanki dünya durdu demiş. Mekanı cennet olsun, başınız sağ olsun. Aranın ne kadar açıldığı hiç önemli değil. Gönüller bir olsun. Gerisi çok da dert değil. Esas mesele aslında ölüm de değil. Onun hepimiz için olduğunu bir şekilde artık hepimiz biliyoruz. Mesele bu dünyada yaşarken de o ışıltıya kapılmak yerine ölümün varlığından haberdar olduğumuzun bilincinde olarak yaşamak, eylemlerimizi o şekilde gerçekleştirmek, söylemlerimizi de o şekilde gerçekleştirmek,
Tüm bunlara dikkat etmek ne kadar mümkün oluyor yaşarken, orası tartışılır ama olması gereken her zaman tek. Efendim, Doğukan Serttaş bizlerle birlikte olacak. Uyanık diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi. Saatlerimiz 22.18 oldu. Hemen şöyle mesajlarıma bir dönmek istiyorum. WhatsApp'tan gelen mesajlarımız her zaman öncelikli bilginiz olsun. Sevgili BJK Murat da sağ olsun, fırsatını buldukça bizlere kulak veriyor. Aynı zamanda radyomuzun da en büyük destekçilerinden bir tanesi kendisi. Bilenleriniz illaki vardır. Zaman zaman kendisinin de katkılarıyla sizlere hediyeler de atabiliyoruz. Demiş ki Viyan FM'e hoş geldiniz. Kolay gelsin. İyi akşamlar. O da sağ olsun, fırsatını buldukça bizi dinleyenlerden aynı zamanda. Bir de demiş ki aynı benim gibi ben de basarım suyu. İki üç damla çaya damlatırım, adı çay içmek olsun diye. Abi çok enteresan ya. Yani deme su damlat. Vallahi çok enteresan. Gıpta ederim, ben içemem. Bir de şey var ya, şekersiz içenler. Hani açık olmasına rağmen şekersiz içenlere de gıpta ediyorum. Abi içemem ya. Benim hayatım glikoz ya. Vallahi.

Evet, hemen şöyle devam edelim. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaştı. Merhabalar Melih, iyi akşamları, yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Gerçek sadakat. Bence her zaman kalıcı olandır. Kaybetmiş de olsan ardından o kişiden nasıl bahsettiğin, onun bir başkası tarafından nasıl anılmasına vesile olduğun bence bir sadakat meselesidir demiş. Değil mi? Yani mesele sadece dünyadaki sadakat değil. Göçüp gittikten sonrası da büyük mevzu aslında. Tabii oradan sonra çevremizin %85'i tarafından unutuluyoruz ama yapacak bir şey yok. Galiba bu da hayatın cilvesi denilen kısım. Biz yine de ne diyelim? Sağlık olsun. Ötesi bizi bozar çünkü aşağıda. Nur Bal gelsin, emret öleyim diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifli dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde gecenin günün son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, sırada bir taladro çalışması var. Bu güzel çalışmayı gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'ya armağan etmek istiyorum. Çünkü taladroyu ne kadar sevdiğini biliyorum. Küllerim kaldı diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

uyku yok dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde günün gecenin son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor. Üçümüze ortak bir çalışma gelirse süper olur demiş. Neden gelmesin? Sıradaki çalışmayı sizlere armağan etmiş olalım. Dubai'ye de selamlarımızı gönderelim. Ayaz Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Korkma gülüm diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Abi şu yapay zeka olayından zannediyorum bu yüzden, sadece bu yüzden soğuyacağım ya. Vallahi şu işe bir çözüm bulunması lazım. Yani YouTube'da ya da herhangi bir müzik platformunda bu müziklerin olmaması lazım, kaldırılması lazım. Ne bileyim, belki onlara özgü bir müzik platformu belki yapılabilir. Ama yani elini sallıyorsun yapay zekaya çarpıyor, elini sallıyorsun yapay zekaya çarpıyor. Gerçekten büyük sıkıntı. Özellikle bizler gibi ekmeğini buradan kazananlar için, müzikten kazananlar için gerçekten büyük bir sıkıntı. Ayten Resul ve Murat Genç bizlerle birlikte olacak. Görmedim sen gibi diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet sevgili Hülya Hanım bizlere ulaştı. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışmayı tüm gurbetçilerimize ve tabii ki Türkiye'den de sizleri dinleyen tüm dostlara armağan etmek istiyorum. Sorunun cevabına gelecek olursak, sadakat bence insanın kendi vicdanına kalmış bir meseledir. Vicdanın yoksa kimseden sadakat göremezsin, kimseye de sadakat gösteremezsin demiş. Ama şimdi vicdanın varsa da kimseden sadakat göremeyebiliyorsun. Yani birileri mutlu olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyorsun işin sonunda. Ama ben işte seni sevdiğim için senin için şunu şöyle yapmıştım, o kadar fedakarlık ettim vesaire dediğin zaman bir anda kötü olan sen olabiliyorsun. Yapmasaydın olabiliyor. Bence vicdan tek taraflı bir mesele değil abi. Yani sadece senin vicdanlı olmanla bir şeyler çözülmez, çözülemez. Vicdan iki taraflı bir şey. Birine bir iyilik yapıyorsan bu senin vicdanındır. Ama o da o iyiliği görmelidir abi. Bu 2-2 daha 4 bence tartışılmaz, su götürmez bir gerçek. Can Ozan bizlerle birlikte olacak. Acıtır gibi severek diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ebru Gündeş bizlerle birlikte olacak. Ararsam gelme diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

0: Her zaman
1: en iyi,
0: en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.